0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Allah'ı ve peygamberini inkar edenler, Allah'la peygamberlerini birbirinden ayırmak isterler. Bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır. Ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberine iman edip onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır ve sonsuz rahmet sahibidir. Ehli kitap senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan istemişler, bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi de, bu haksız davranışları yüzünden onları hemen yıldırım çarpmıştı. Bilahere kendilerine açık deliller geldikten sonra buzağı ilah edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir delil verdik. Ant içmeleri sebebiyle sözleşmeyi desteklemek ve önemine dikkat çekmek için dağ başlarına diktik ve onlara baş eğerek kapıdan girin dedik. Onlara cumartesi günü sınırı aşmayın dedik. Kendilerinden sağlam söz aldık. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle, dahası inkarları sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna artık iman etmezler. Bir de inkar etmelerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından. Allah elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzünden. Halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha geldiler. Başkası ona benzer kılındığı için şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilafa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmemişlerdir. Bilakis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir. O da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır. Yahudilerin zulmü sebebiyle bir de pek çok kimseyi Allah yolundan engellemeleri, kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden, önceden helal kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve içlerinden inkara sapanlara acı bir azap hazırladık. Onlar arasından ilimde derinleşmiş olanlarla müminler, ki bunlar sana indirilene ve senden önce indirilmiş olana iman ederler. Namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar başkadır. İşte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık. Bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa'yla gerçekten konuştu. Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı tutunacak bir delilleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğine, onun ilmiyle, ilminin bir eseri olarak indirdiğine şahitlik eder. Melekler de şahitlik ederler. Ve şahit olarak Allah yeterlidir. İnkar eden ve Allah yolundan alıkoyanlar şüphesiz doğru yoldan çok uzaklaşmışlardır. İnkar edenleri ve hakkı gözetmeyenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Onları içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da yönlendirecek değildir. Bu da Allah için çok kolaydır. Ey insanlar! Peygamber Rabbinizden size gerçeği getirdi. Şu halde kendi iyiliğinize olarak iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah sınırsız ilim ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın elçisidir. Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir ve ondan bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. İlah üçtür demeyin. Bundan vazgeçin. Hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Güvenmek ve dayanmak için Allah yeter. Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan geri durur, ne de yakın melekler. Büyüklenerek ona kulluktan geri duranların hepsini Allah yakında huzuruna toplayacaktır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Allah ecirlerini tam olarak verecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çevirenlere ve kibirlenenlere gelince onlara acı bir şekilde azap edecektir. Bunlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları kendine ulaştıran dosdoğru bir yola iletecektir. Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkındaki hükmü şöyle açıklıyor. Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kız kardeşi bulunursa bıraktığının yarısı bunundur. Eğer ölen kız kardeşin çocuğu yoksa erkek kardeş de ona varis olur. Kız kardeşler

iki tane olursa bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş varsa erkeğin hakkı iki kadın payı kadardır. Yanılmayasınız diye Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir. Maide Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramda bulunduğunuz sırada avlanmaya helal saymamanız şartıyla size bildirilecek olanlar dışındaki en'am denilen hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Şüphesiz Allah dilediği gibi hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın işaretlerine, haramaya, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını dileyerek Beytül Haram'a yönelmiş kimselere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi engellediler diye bir topluma karşı duyduğunuz kin sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Murdar olan hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlara, henüz canı çıkmadan yetişip kestiklerinizin dışında, yırtıcıların yediği hayvanlar, dikili taşlar önünde sunaklarda boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla paylaşmanız size haram kılındı. Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır. Bugün kafirler dininize karşı mücadelede ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, iyi ve temiz olanlar size helal kılınmıştır. Yırtıcı hayvanlardan olup, Allah'ın size öğrettiğiyle eğiterek avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin. Hayvanı ava salarken besmele çekerek üzerine Allah'ın adını da anın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın hesabı pek çabuktur. Bugün size iyi ve temiz nimetler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Gayrimeşru ilişkide bulunmak veya gizli dost tutmak şeklinde değil de meşru bir nikahla evlenmek şartıyla mümin kadınlardan iffetli olanlarla sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir. Kim inanmayı reddederse ameli kesinlikle boşa gider. O ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin. Ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah
kalplerin içindekini bilmektedir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için bağışlama ve büyük bir mükafat vardır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Andolsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Onlardan 12'de nakip, temsilci göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti. Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılarsanız, zekatı verirseniz, peygamberlerime iman eder ve onları desteklerseniz, bir de Allah rızası için borç verirseniz, andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Artık bundan sonra içinizden kim inkar ederse, kesinlikle doğru yoldan sapmış olur. Ahitlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine bildirilenlerden, Tevrat'tan önemli bir kısmını da unuttular. İçlerinden pek azı hariç olmak üzere onlardan daima bir hainlik görürsün. Sen yine de onları affet, hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam ahitlerini almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirilenlerden, İncil'den önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan düşmanlığı ve kini soktuk. Allah onlara yapıp ettiklerini ileride haber verecektir. Ey ehli kitap! Resulümüz kitapta bulunup da gizlemekte olduğunuz birçok şeyi size açıklamak üzere geldi. Birçoğunu da açığa vurmuyor. Şüphe yok ki size Allah'tan bir ışık, apaçık bir kitap geldi. Allah kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla kurtuluş yollarına erdirir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Onları dosdoğru bir yola iletir. Allah Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler hiç şüphesiz hakikati inkar etmiş olurlar. De ki eğer Allah Meryem oğlu Mesih'i annesini ve yeryüzünde bulunanların tamamını helak etmek isterse kim Allah'ın gücüne karşı durabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı sıradan insanlarsınız. O dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır. Ey ehli kitap! Bize ne bir müjdeleyici ne de bir uyarıcı geldi demeyesiniz diye, peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklamak üzere elçimiz gelmişti. İşte size müjdeleyici de uyarıcı da geldi. Allah her şeye kadirdir. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim!
Allah'ın size lütfettiği nimetleri hatırlayın.

Zira o içinizden peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar yaptı ve alemlere hiç kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim! Allah'ın sizin için vatan olarak yazdığı kutsal topraklara girin. Sakın geri dönmeyin. Sonra kaybedenler siz olursunuz. Dediler ki, ey Musa, orada zorba bir topluluk var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Ama oradan çıkarlarsa biz hemen gireriz. Korkanlar arasından Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki yiğit adam şöyle dedi. Kapıdan üzerlerine hücum edin. Oraya girdiğiniz an artık kesinlikle siz galipsiniz. Eğer müminlerseniz ancak Allah'a güvenin. İsrailoğulları, ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturacağız, dediler. Musa, Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavim arasında sen hükmet, dedi. Allah buyurdu ki, öyleyse onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere oradan, kutsal topraklardan 40 yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine, "Andolsun seni öldüreceğim," dedi. O da dedi ki, "Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder." Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim. Zira ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben diliyorum ki sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin. Cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye itti. Onu öldürdü ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. Ardından Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim? Dedi. Ettiğine de pişman oldu. İşte bundan dolayı İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler. Allah'a ve peygamberlerine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri veya asılmaları yahut el ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onların dünyada uğradıkları aşağılayıcı cezadır. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Ancak onları yenip ele geçirmenizden önce tövbe edenler müstesna. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya vesile arayın. Ve onun yolunda çaba harcayın ki kurtuluşa eresiniz. Kafir olanlar var ya, yeryüzünde olan her şey, onun yanında bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu kurtuluş fidyesi olarak verseler, onlardan asla kabul edilmez. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler fakat oradan çıkamayacaklardır. Onlar için sürekli bir azap vardır.
Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının yaptıklarına bir ceza, Allah'tan bir ibret olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Kim bu haksız davranışından sonra tövbe eder ve halini düzeltirse bilsin ki Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar hep yalana kulak verirler. Sana gelmeyen başka bir kesimi dinler dururlar. Kelimeleri konulduğu anlamlarından kaydırıp değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen alın, eğer o verilmezse uzak durun derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse, elbette Allah'ın iradesine karşı senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onların dünyadaki hakkı büyük bir rezilliktir. Ahirette de onlar için büyük bir azap vardır. Onlar hep yalana kulak veren ve durmadan haram yiyen kimselerdir. Sana gelirlerse aralarında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adil olanları sever. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde seni nasıl hakem tayin ediyorlar? Bunun ardından da yüz çevirip gidiyorlar. Onlar asla inanmış değildirler. Kendilerini Allah'a vermiş olan peygamberlerin ve Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitlerin, bilginlerin, Yahudiler arasında kendisiyle hükmettikleri, içinde hidayet ve nur bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Hepsi onun hak olduğunun şahitleriydi. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Tevrat'ta İsrailoğullarına cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş. Yaralamalarda da kısas vardır. Kim kısası bağışlarsa bu kendisi için bir kefaret olur. Ve her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir diye yazdık. Ardından o peygamberlerin yolu üzere kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici, takva sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. İncil'e tabi olanlar da Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıkların kendileridir. Resulüm, sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları denetleyici olarak bu kitabı hakla indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat Allah size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, onların arzularına uyma,
Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamaları için onlardan sakın diye onu indirdik. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah öyle istedikleri, bunu hak ettikleri için onların bazı günahları sebebiyle başlarına bir bela getirmek istiyordur. İnsanların birçoğu gerçekten Allah'ın yolundan çıkmışlardır. Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardandır. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Kalplerinde hastalık bulunanların, başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek, onların dostluklarını kazanmaya çalıştıklarını görürsün. Belki de Allah, müminlere katından bir fetih veya başka bir başarı getirir de, onlar içlerinde gizledikleri şeyden dolayı pişman olurlar. İman edenler de sizinle beraber olduklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıydı derler. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiş, sonuçta hüsrana uğramışlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah öyle bir kavim getirecektir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir, O her şeyi bilir. Sizin veliniz ancak Allah'tır, peygamberidir. Bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli edinirse bilsin ki, Allah'tan yana olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. De ki, ey ehli kitap! Biz yalnız Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz. De ki, Allah katında cezası bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği, bir kısmını maymunlara ve domuzlara çevirdiği, tağuta tapan kimselerdir. İşte bunlar, yeri daha kötü olanlar ve doğru yoldan daha fazla sapmış bulunanlardır. Size geldiklerinde iman ettik derler. Oysa onlar inkarla girmiş, yine onunla çıkmışlardır. Allah onların neler gizlemiş olduklarını daha iyi bilir. Onlardan birçoğunun günaha girmede, haksızlık etmede ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bari din adamları ve alimleri onları yalan söylemekten ve haram yemekten men etselerdi. Bu yaptıkları ne kötüdür. Yahudiler, Allah'ın eli bağlanmış dediler. Asıl kendi elleri bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lanetlenmişlerdir. Aksine onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlığı ve kini saldık.
Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür.

0: Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar. Allah ise bozguncuları sevmez. Şayet ehli kitap iman edip günahtan sakınma çabası göstermiş olsalardı, kuşkusuz biz de kötülüklerini yüzlerine vurmaz ve onların nimeti bol cennetlere koyardık. Şayet onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından onlara indirileni doğru dürüst uygulamış olsalardı, göğün ve yerin türlü türlü nimetlerinden yararlanırlardı. İçlerinde aşırılığa kaçmayan bir zümre var. Onlardan birçoğunun yaptıkları işlerse pek kötüdür. Ey iman edenler! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça, tuttuğunuz yol, yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz arttıracaktır. Kâfirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Hristiyanlar. Bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp, dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. Andolsun biz İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, bir kısmına yalancı dediler, bir kısmını da öldürdüler. Başlarına bir felaketin gelmeyeceğini sanıp, kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tövbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine görmezden ve duymazdan geldiler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Allah Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler hiç şüphesiz hakikati inkar etmişlerdir. Oysa Mesih, ey İsrailoğulları! Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, demişti. Bilinmeli ki her kim Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zalimlerin yardımcıları da olmayacaktır. Andolsun ki Allah üç unsurdan biridir diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek ilahın dışında hiçbir ilah yoktur. Şayet bu dediklerinden vazgeçmezlerse, böylece kafir olanları elem verici bir azaba çarptırılacaklardır. Hala Allah'a tövbe edip onun bağışlamasını dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlamakta, çok esirgemektedir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz. Sonra bak nasıl saptırılıyorlar. De ki, Allah'ı bırakıp da size zarar da veremeyen, yarar da sağlayamayan varlıklara mı kulluk ediyorsunuz? Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. De ki, ey ehli kitap, hakkın sınırlarını aşarak dininizde aşırılığa gitmeyin. Daha önce kendileri saptığı gibi birçoklarını da saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluluğun keyfi istek ve arzularına uymayın. İsrailoğullarından kafir olanlar, Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve sınırı aşıyorlardı. İşledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Yaptıkları ne fenaydı. Onlardan birçoğunun inkarcıları dost edindiklerini görürsün. onların önceden kendileri için hazırladığı şey, yani Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötü bir sonuçtur. Hem de onlar azapta sürekli kalacaklardır. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman ediyor olsalardı, o inkarcıları dost edinmezlerdi. Fakat onların birçoğu yoldan çıkmışlardır. Kuşku yok ki iman edenlerin, insanlar içinde en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin. Yine onlar arasında iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanların da biz Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde insaflı keşişler ve rahipler vardır. Ve onlar büyüklük taslamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Nisa suresi 148 ila 176. ayetler ve Maide suresi 1 ila 82. ayetlerin yer aldığı 6. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Sedat Aydınlı. Yasin Suresi.

kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. Bu kitap, aziz ve rahmeti bol olan Allah tarafından, ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında o söz, azap gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Onlar artık göremezler. Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele. Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazıyoruz. Aslında biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmekteyiz. Onlara malum şehir halkını örnek göster. Oraya elçiler gelmişti. Biz kendilerine iki kişi göndermiştik. Ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine bir üçüncüyle destekledik. Onlar, biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler. Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem Rahman herhangi bir şey indirmiş değil. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Rabbimiz biliyor ki dediler, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen açıkça tebliğ etmekten ibarettir. İnkarcılar şu karşılığı verdiler. Doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır. Onlar da dediler ki, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır, siz sınırı aşmış bir topluluksunuz. O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi, şöyle dedi. Ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Onlar doğru yoldadırlar. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Hiç ondan başka mabutlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte o takdirde başka bir ilah edinirsem, ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum. İşte ben Rabbinize iman etmiş bulunuyorum, bana kulak verin. Ona cennete gir denildi. Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan eylediğini keşke kavmim bilseydi dedi. Ondan sonra kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirmeyiz de. Cezaları korkunç bir sesten ibaretti, sönüverdiler. O kullara yazıklar olsun. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün. Onu mutlaka alaya alırlardı. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi ve onların artık kendilerine dönüp gelmediğini görmezler mi? Elbette onların hepsi toplanıp huzurumuza getirilecek. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan yaptıkları yiyecekleri yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinde gözelerden su fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çifter çifter yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider.
Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Diresek onları suda boğarız, kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Onlara, önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki rahmet göresiniz dendiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın dendiğinde, inkarcılar müminlere derler ki, dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler, şayet gerçekten doğru söylüyorsanız bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Derler ki, vay başımıza gelenler, bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgelik yerlerde tahtlarına kurulacaklar. Orada onlar için her tür meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir. Engin merhamet sahibi Rab'den gelen söz şu olacak. Selam size ve ey günahkarlar! Siz bugün şöyle ayrılın denir. Ey Ademoğulları! Size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nice nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkarcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz, yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da tanıklık eder. Dilesek dünyada da gözlerini büsbütün kör ederdik de yolu bulmak için çabalayıp dururlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki? Yine dilesek oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Diri olanları uyarsın ve inkarcılar hakkındaki o söz ceza gerçekleşsin diye gönderilmiştir. Görmezler mi ki, kendi kudretimizin eserlerinden olmak üzere onlar için sahip oldukları nice hayvanlar yarattık. Bunları kendilerine boyun eğdirdik ki bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Bunlar da kendileri için içecekler ve başkaca yararlar da vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o sözde ilahlar kendilerine yardım edemezler. Aksine kendileri onların hizmetindeki askerlerdir. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette biliyoruz. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak şimdi o
açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O, yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O'dur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde onun buyruğu ol demekten ibarettir, hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Yasin Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. İsmail Coşar. Ahzab Suresi 38 ila 48. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisi için takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda peygamber için bir sıkıntı ve sakınca olamaz. Allah'ın hükmü değişmez kaderdir. Daha önce gelip geçen Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, ondan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kâfidir. Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Fakat o, Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam O'nun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için O size rahmetiyle lütufta bulunuyor. Melekleri de dua ediyor. O, müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün onları esenlik dileyerek selamlayacaktır ve onlar için değerli bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Kendileri için Allah'ın büyük bir lütfunun bulunduğunu müminlere müjdele. İnkarcılara ve ikiyüzlülere kulak asma. Onların sana verdikleri eziyete aldırma. Allah'a dayan ve güven. Güvenmek için Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: 40 ayette güzel ahlak.
2: Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Furkan Suresi 63. ayette şöyle buyuruyor:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki, yeryüzünde tevazuyla yürürler, cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçerler. Azim olan Allah doğru söyledi. Tevazu, ilahi kudret ve azamet

0: karşısında kulun acizliğini kabul etmesidir. Yeryüzündeki kullardan bir kul olduğunun farkına varmasıdır. Allah'ın yarattıkları içinde ırk, dil, renk ve mal mülke göre bir üstünlük olmayacağını fark edebilmektir. Kimseyi hor görmeden alçak gönüllü olabilmektir. Tevazu, kendini beğenmişlikten ve böbürlenmekten uzak durmaktır. Gurur ve kibirden arınmış bir hayatı benimsemektir. Yaratılmış her bir canlıya saygı, şefkat ve merhamet göstermek, kibar davranmaktır. Tevazu, her müminin insani ilişkilerinde sahip olması gereken bir erdemdir. Ailemize ve çocuklarımıza kazandıracağımız en önemli vasıflardan biridir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yaptığı hikmetli bir baba nasihati insanlığa şöyle sunulmuştur. Yavrum, küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah kibirlenen ve övünüp duran hiçbir kimseyi sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Tevazunun zıttı olan kibirse, kişinin kendini üstün görmesi ve bu üstün gelme duygusuyla başkalarını aşağılayıcı davranışlarda bulunması demektir. Kibir, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinde şöyle ifade edilmiştir. Hakikati inkar etmek ve insanları küçük görmektir. Kibirli insan, dünyanın kendi etrafında döndüğünü zanneder. İnsanları küçümseyerek onlardan yüz çevirir. Sevgili Peygamberimizi kendisine örnek alan mütevazı bir mümin, bütün nimetlerin asıl sahibinin Yüce Rabbimiz olduğunu bilir. Makam ve mevki, şöhret ve zenginliği ne olursa olsun, kendini diğer insanlardan farklı bir konumda görmez. Allah katında üstünlüğün ancak takvada olduğuna inanır. Hangi sebeple olursa olsun, hiç kimseyi küçük görmez.
1: Kırk ayette güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Kur'an'da Kur'an. Kur'an'da Kur'an.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Kehf Suresi 54. Ayet.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Halit Törür. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Kur'an'da gençler.

O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Kıssa o gençler mağaraya sığındıkları zaman diye başlar. Allah'a iman eden bir grup genç, içinde yaşadıkları putperest toplumun inançlarını reddederek, "Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah deyip yakarmayız" sözlerini yüksek sesle dile getirmekten çekinmezler. Hakkı gördükten sonra yanlışa boyun eğmekten kaçındıkları için suçlu kabul edilirler. Şirke dayalı inanç sistemine bağlı topluluklarda Allah'ın birliğine, tevhide inanmanın karşılığı dışlanmaktır, cezalandırılmaktır. Mümin gençler öldürülmek ya da dinlerinden döndürülmek korkusuyla yaşadıkları yeri terk ederek bir mağaraya sığınırlar. Ellerini açıp yakardıkları

olan, talepleri Allah'ın kendilerine merhameti ve zalim toplumun kötülüğünden onları kurtarmasıdır. Hikayelerini kısaca özetlediğimiz Ashab-ı Kehf mağara arkadaşlarını Kur'an-ı Kerim, Arapça feta, genç kelimesinin çoğulu olan fitye, gençler kelimesiyle zikreder. Sayılarının önemi yoktur, nerede yaşadıklarının da. Allah bu gençlerin başından geçenleri anlatmaya değer bulmuş ve öldükten sonra yeniden diriltilme gerçeğini bir defada onların üzerinden göstermeyi hedeflemiştir. Onları örnek olarak öne çıkaran tutumları, kararlılıkları ve dik duruşlarıdır. Cesaretlerinin kaynağı imanlarıdır. Ancak genç olmaları da yadsınamayacak bir durumdur. Çünkü Hazreti İbrahim de kavminin putlarını kırdığında bir gençti. Halk şaşkınlıkla bu işi kimin yaptığını araştırırken birileri İbrahim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik diyerek onu ele vermişlerdi. İbn Kesir bu ayeti tefsir ederken İbn Abbas'tan Allah ancak peygamberleri genç olarak göndermiş, her bir alime ilim ancak genç iken verilmiştir rivayetini nakletmektedir. Ahlaksızlığa davet edildiğinde hapse girmeyi yeğleyen Hazreti Yusuf, iffetin sembolü Hazreti Meryem, kötülükten çok sakınan ve anne babasına iyi davranan Hazreti Yahya da Kur'an'da gençliğin ideal sembolleridir. Gençliğin kıymetini bilmeyen, bir kıskançlık yüzünden kardeşini öldürerek ilk katil olayını gerçekleştiren Hazreti Adem'in oğluyla vahiy yerine aklına güvenerek ve yerden çıkan suları göre göre dağa çıkıp kurtulacağını iddia eden Hazreti Nuh'un oğlu da gençtir. İnsan, dünya için kendisine ayrılmış yaşam süresinde bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik gibi farklı evrelerden geçer. Onun kulluk sorumluluğunun başladığı ergenlik, ilk gençlik dönemi, çocukluktan yetişkinliğe adım attığı, biyolojik ve duygusal bir takım değişiklikleri yaşadığı zorlu bir süreçtir. İslam hukukuna göre alt sınırı kız çocuklarında 9, erkek çocuklarında 12 yaş olan bu dönemin son sınırı 15'tir. Bir genç bu yaşa ulaşınca bedensel olarak ergenliğe girmemiş olsa bile hükmen bali, yani ergen sayılır. O artık dinin muhatabıdır. Kulluk sorumluluğunu yüklenecek, gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin emrinin bildirdiğine göre tercihlerini belirleyecektir. Çocukluktan gençliğe, oradan yetişkinliğe uzanan bu yolda herkes dilediğini seçmekte serbesttir. İslam dini ferde tercihlerini belirleme sorumluluğunu ergenlikle birlikte veriyor. Aslında bu yaş iyiyi kötüden ayırt edebilecek yaştır. Bugün o daha çocuk yapamaz diye sorumluluk vermekten kaçındığımız bir yaş grubunu konuşuyoruz. Üzerine titremekten, bireysel ihtiyaçlarını gideremeyecek hale getirdiğimiz ergenlerimizden bir kısmı hayata bu kılıfın ardından devam ediyor. Ben yapamam anlayışını benimsiyor. Tecrübe etmediği için de gerçekten yapamaz hale geliyor. Oysa ergenlikle başlayan ve 20'li yaşların sonlarına kadar devam ettiği düşünülen bu dönem, hayatın en verimli dönemidir. Genç kelimesi, hazine, define gibi anlamlarla gerek bireysel gerek sosyal yönden gençliğin ne kadar kıymetli olduğunu göstermektedir. Yetişkinler gibi duygusal yönden ve olumsuz tecrübelerle yıpranmamış gençler, fıtraten dine daha yatkın olmaktadır. İslam dininin yayıldığı dönemlerde Hazreti Peygamber'in etrafını saran, ona yardım noktasında öne çıkanların hep gençlerden oluşması bu durumu desteklemektedir. Dine ilk girenlerden Hazreti Ali, dini tebliğin yapılması için evini açan Erkam bin Ebil Erkam, hicretten önce Medine'ye öğretmen olarak gönderilen Mus'ab bin Umeyr, bu konuda akla ilk gelen isimlerdendir. Medine'de Hazreti Peygamber'in dizinin dibinde ilim tahsil eden Ashab-ı Suffe'de gençlerden oluşmaktadır. Allah'a kullukla yetişmek büyük kazançtır. Hayat yolu nasıl başlarsa öyle devam eder. Güç, heyecan, merak ve zihni yeterliliğin üst düzeyde olduğu gençlik dönemini doğru değerlendiren, kul olduğunun bilincindeki genç, karşılığını hem dünyada hem ahirette fazlasıyla alacaktır. Peygamber müjdesi, hiçbir gölgenin olmadığı günde, arşın gölgesinde serinleyecek 7 gruptan birinin, Allah'a ibadetle yetişen genç olacağını haber vermiştir. Gençleri sürekli sorunlarla anmak doğru bir yaklaşım değildir. Gençler

0: hoş görmek, her türlü yaşayışı özgürlük adı altında kabul etmek zorunda değiliz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yaşadığı toplumdaki yanlışları görmüş, Hira'daki inzivasından önce Mekke inançsızlarının yediklerinden, eğlencelerinden uzak durmuş, güzel davranışları ise desteklemiştir. Gençliğinde iyilik adına kurulan İlful Fudul Derneği'ne katılmış, sonraları da bu çabadan övgüyle söz etmiştir. Gençlerin en önemli dönemlerini sonradan pişman olacakları şeyler yerine güzelliklerle donatmalarını temin etmek için biz yetişkinlere de görevler düşmektedir. Öncelikle bizler kökü mazide ve gözü atide bir gençlik idealine sahip olmalıyız. Sonra da iyi bir rehberlik faaliyetiyle akli ve ahlaki gerçeklerle donatılmış zihinlere sahip, toplumun içinde ama gerektiğinde toplumdan uzak olmayı yeğleyen, yalnızlığa sığınıp günahlardan korunan, yeri geldiğinde Hazreti İbrahim gibi yol gösterici, derdi olan, önceliklerini belirleyebilen gençler yetiştirmeliyiz.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Kur'an'ın cennet ve cehennem tasvirlerindeki mesaj. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O maden eriği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarında kaynar. Duhan Suresi 43 ila 46. ayetler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. Duhan Suresi 51 ila 53. ayetler. Kur'an-ı Kerim, kıyametin kopacağını ve hesap gününün mutlaka geleceğini vurgular. Onun dehşetini tasvir ederek insanları ahiret için hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarır. Hesap gününde insanların sınıf sınıf Allah'ın huzurunda toplanacağı ve dünyada yaptıklarının hesabını vereceğini haber verir. Bu hesap sonucunda iman edip iyi amel sahibi olanların cennete gideceğini müjdeler. İnkarcıların ve kötü amel sahiplerinin ise cehennem azabına çarptırılacağını bildirir. Bu itibarla Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim, insanları tebşir, müjdelemek ve inzar, uyarmak için cennet ve cehennem tasvirlerine yer vermiştir. Cennette inanan ve iyi amel sahiplerinin hangi nimetlerle karşılaşacağını haber vermiştir. Kur'an, cehennem tasvirlerine de yer vererek, inkar eden ve kötü amel sahibi olan kimseleri cehennemde bekleyen korkunç akıbet konusunda uyarmıştır. Zikrettiğimiz ayeti kerimede Yüce Allah, ahiret hayatını ve hesap gününü inkar eden günahkarların cehennemde yiyeceğinin zakkum ağacı olacağını haber vermiş ve takip eden ayette zakkum ağacının nasıl kötü bir yiyecek olduğunu tasvir etmiştir. O, maden eriği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarında kaynar. Bu ayette Yüce Allah, aynı zamanda inkarcılığın ve günahkarlığın ne kötü bir akıbeti hazırlayacağını beyan etmiş olmaktadır. O, böylece insanları uyarmış, onları Allah'a iman etmeye çağırmış, onlara emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmayı ve kötülüklerden uzak durmayı emretmiştir. Günahkarlık ve kötülüğün dünyada olduğu gibi ahirette de elim, acıklı bir sonunun habercisi olduğunu bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim, cehennem hayatını ve orada cehennemliklere uygulanacak azabı tasvir ederek, adeta günahkarlığın ve kötülüğün ne çirkin bir şey olduğunu vurgulamıştır. Günahkarlığın ve kötülüğün ne kötü sonuçlar doğurduğunu, insanlık tarihindeki acı ve kötü tecrübeler ortaya koymuştur.

0: Dünyada hal böyle olunca elbette ki ahirette de inkarcılığın, zulüm, haksızlığın ve Allah'ın yasak kıldığı her türlü fiili işlemenin şiddetli bir acı sonu olacaktır. Bu son gelmezden önce Cenab-ı Hak insanları peygamberleri vasıtasıyla uyararak kendisine inanmaya ve iyi ameller işlemeye çağırmıştır. Bize düşen bu çağrıya kulak vererek akıbetimizin hayır ve cennet olmasını Allah'tan temenni etmektir. Mealini zikrettiğimiz Duhan suresinin 51 ila 53. ayetlerinde ise Yüce Allah, ilahi çağrıya kulak vererek Allah'a karşı gelmekten sakınan muttakilerin ahirette cennette, emniyet yurdunda güven içerisinde olacaklarını müjdelemiştir. Onların bahçelerde, pınar başlarında ipekten ve atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı huzur içerisinde oturacaklarını haber vermiştir. Kur'an-ı Kerim daha birçok ayeti kerimede cennet hayatını ve orada cennetliklerin yaşayışını giyiminden yiyeceğine kadar tasvir ederek bu mutluluk yurdunu özendirmiştir. Bununla imanın, iyi amel sahibi olmanın ve iyiliğin güzelliğini ve değerini ortaya koymuştur. Muttakilerin ve günahkarların ahirette karşılaşacağı bu durum tasviri, Kur'an'ın kendine özgü ilahi üslubudur. Kur'an bu üslubuyla ona kulak verenlerin zihninde imanın ve iyiliğin değerini, inkar ve kötülüğün akıbetini adeta resmetmektedir. Bu tasvirler insanı intibah, uyanma, inşirah, gönül açıklığı ve bilinçli olmaya sevk etmektedir. İnsan bu tasvirleri zihninde canlandırdığında, iyilik ve kötülüğün akıbetinin ne olacağını adeta önceden görmüş olmaktadır. Zaten bir kötülük ya da haksızlık ettiğinde, insanın yaşadığı iç çekişmeler, benliğinin derinlerinden gelen itiraz ve rahatsızlıklar, daha dünyada ona cehennem hayatı yaşatmaya başlamış olmaktadır. Bunun zıttı insan ahlaklı olmaya özen gösterip, iyilik yaptığında ise duyduğu tatmin ve huzur, insana iyiliğin değerini ve güzelliğini ortaya koyduğu gibi, cennet hayatını da yaşamaya başlamış olmaktadır. Sonuç olarak, insanın amellerinin kendi benliğindeki olumlu ve olumsuz tepkileri, aslında Allah'ın varlığının delillerinden olduğu gibi, cennet ve cehennemin hakikat olduğunu da göstermektedir. Kur'an-ı Kerim bu durumu aynı zamanda kendisinin hakikat olduğuna delalet ettiğini de beyan etmektedir. Varlığımızın delillerini kainattaki uçsuz bucaksız ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki o Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Fussilet Suresi 53. Ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Osman Osmanoğlu. Bakara Suresi 153 ila 157. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş

0: sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif.
2: Zinnuri Altınbay. Tahrim Suresi 1-7. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendini haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi." diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tövbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler, melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir.

Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. İsmail Kaya. Hucurat Suresi 13 ila 18. ayeti kerimeler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler, iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, teslim olmanızı bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız, asıl Allah sizin için iman yolunu açarak size lütufta bulunmuştur. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Beled Suresi 1-20. Ayet-i Kerimeler.

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

0: مشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara. Hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık. O hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenler ise batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Orhan Güler. Gâşiye Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzler de mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Fatih okunur. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün, güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus bir nafile ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Yaşar Zorlu. Hac Suresi 73 ila 78. Ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi, O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki, Peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlanız O'dur. O ne güzel Mevla'dır ve ne iyi yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey. El Cebbar. Kırılanları onaran, eksiklikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Yüreğimizin derinliklerine dokunan bir esmayı tanımaya çalışacağız bugün. Rabbimiz ilmimizi artırsın. Cebbar kelimesi, bozuk olan bir şeyi ıslah edip düzeltmek anlamındaki cebr kelimesinden türemiştir. Rabbimizin el cebbar oluşu, onun kırıkları onaran, eksiklikleri tamamlayan, bitmiş, perişan olmuş gibi gözükenleri toparlayan, düzelten olduğunu ifade eder. Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Rabbimizin bize çözülmez gibi gelen olayları ne kadar güzel çözdüğüne kaç kez şahit olmuşuzdur hayatımız boyunca. Gerçekten parça parça döküldüğümüz zamanlarda bizi toparlayıp birleştiren, olayları düzenleyip yoluna koyan Rabbimizin ikramlarını gördüğümüzde nasıl hamd etmişizdir. Zorlukları en beklenmedik şekilde kolaylaştıran O'dur. Aynı zamanda bu, Rabbimizin ne kadar kudretli olduğunu da göstermez mi? Bizim gücümüzün yetmediği halde, O'nun herkesin ve her şeyin üstünde olan gücünü görürüz. Kimsenin yapamadığını yaparak şartları değiştirebilen, olayları hali yoluna koyan ancak O'dur. Kimse de hükmüne karşı gelemez. İşte bu durum Rabbimizin cebbar oluşundandır. Hazreti Ali'nin dediği gibi yakarmak ne hoştur. Ey kırığı kaynaştırıp birleştiren, her zorluğu kolaylaştıran Rabbimiz! Halimizi hayra çevir. Aslında Rabbimizin cebbar oluşu, kainatın tamamında kendini gösterir ama, insanda Rabbi sınırları geniş bırakmayı tercih etmiştir. Etrafımıza baktığımızda, büyükten küçüğe her şeyin vazifesinin Allah tarafından tayin edildiğini, sınırlarının çizildiğini görebiliriz ve hiçbiri bu sınırların dışına çıkmaz. Hiç güneşin artık ısıtmayacağım, doğmayacağım dediğine şahit olduk mu? Yahut bir taşın ben böyle durmaktan sıkıldım, akıp gideceğim dediğine. Mahlukat sınırlarını bilir, mecburiyetini bilir, Rabbinin iradesi hepsinin üzerindedir. Ama biz, bizim sınırlarımız güneşten bile geniştir aslında. Koskoca alemler Rabbinin emrettiği üzere hareket eder. Ama insan hareketlerinde serbest bırakılmıştır. Dilese rahatlıkla üzerimizde cebbar esmasını kullanabilecek ve bize her şeyi zorla yaptırabilecekken, Rabbimiz seçimlerimizde, hareketlerimizde bizi özgür bırakmış, hatta bize her seferinde yol göstermiştir. İnsan istediği gibi yaşar, yaşadığının sorumluluğunu alır, bedelini öder. Her halimiz bir tercihtir. Tercihlerimiz bizi biz yapar. Bazı hallerde tercih etmediğimiz şeyler başımıza gelebilir elbet. Ama o zaman da nasıl duracağımızı, nasıl tepki vereceğimizi ve nasıl hissedeceğimizi tercih ederiz. Mümin,

etkiye tepki insanı değildir. Bir halle karşılaştığında karşısındakinin hak ettiğine göre veya hissine göre davranmaz. Rabbi ne emrediyorsa, peygamber ahlakı ne gerektiriyorsa öyle davranır. Bu da bir tercihtir. Ve Rabbi başına gelenden değil, verdiği tepkiden mesul tutar. Biz yaşadığımız her olayda Rabbimizle muhatabiyetimizi düşünürüz. Bu olay başıma Rabbin izni ve bilgisi dahilinde geldi. Rabbimin bana olandan haberi var. O halde yapacağımdan da haberi olacak. Ben ne yapmalıyım ki Rabbim benden razı olsun? Ne yapayım ki huzura vardığımda hesabını verebileyim diye düşünerek hareket ettiğimizde duygularımızı ve yapacaklarımızı seçeriz. Elbette bu zordur. İnsanın kendini kontrol etmesi gerekir. Ama uğraşırsak bunu yaşam biçimine dönüştürebiliriz. Bizi birbirimizden bu kadar farklı kılan da yaşadıklarımıza verdiğimiz tepkiler ve tercihlerimiz değil midir zaten? Allah gerçekten kullarına cebretmiş olsaydı, hepimiz iman etmiş mükemmel kullar olmaz mıydık? Ağaçlar, bulutlar, taşlar gibi daimi bir zikir halinde günahsız yaşar giderdik. Rabbimiz bizi serbest bıraktı ve biz inşallah kendi irademizle kulluk şerefine nail olmayı tercih edeceğiz. Rabbimiz ayaklarımızı sırat-ı müstakimde sabit kılsın. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Düşün sevgili dinleyici. Bazen ne kadar aciz kalırız. Kendi evladımıza sözümüz geçmez, kendi ana babamıza laf anlatamayız. Ne kadar yorulur yüreğimiz, kelimelerimiz kifayetsiz kaldığında. Böyle zamanlarda kudretli birine ne kadar ihtiyaç duyarız. Gelse de kalbine, zihnine giriverse diye. Allah ıslah etsin demek gelir çoğu kez içimizden. Kudretimiz olsa biz yapıverecekmişiz gibi. Rabbin buna muktedir olduğunu da biliriz. İsteriz ki cebren düzeltsin, bekletmesin. Kendimizde olsa bu kadar tez kullanacağımız bu gücün Rabbimizde olması fakat onun acele etmemesi ne kadar ilginç değil mi? Rabbimizin insanoğlu pek acelecidir buyurması da bundandır. Olaylara bizim gibi tek boyuttan bakmayan Rabbimiz, zamanın ötesinde nazar ettiği her olayın olan ve olabilecek bütün boyutlarını, ihtimallerini bilir. Dilese, cebbar oluşunu rahatlıkla kulları üzerinde gösterebilecekken ve hiçbir varlık ona engel olamayacakken bile Rabbimiz acele etmez. Ne muhteşemdir azameti! Bu yüzden bize düşen, gelen her vakti bir fırsat bilmektir. Hatalarımızı fark edip kendimizi düzeltmek için bir fırsatımız var. Hala nefes alıyoruz. Hala Rabbimiz vakit veriyor. Tövbe edebiliriz. Benden ne olur ki bu saatten sonra? Ümitsizliğinden sıyrılabiliriz. Bizden bir şey olmasını bekliyor ki Rabbimiz mecbur bırakmıyor, zorlamıyor. Bizden hayır çıkacağına inanıyor ki yolumuzu kesmiyor, nefesimizi bitirmiyor. Biz niye kendimizden ümidi keselim? Bir de cebbarın diğer kanadına bakalım. Tam ümidimizin bittiği anlarda, kırılan bütün ümitleri Rabbimizin canlandırması ne büyük nimettir. Buraya kadar geldikten sonra artık nasıl toparlarım, artık kim benim dağılan parçalarımı toplar dediğimiz anlarda, Rabbimizin cebbar olduğunu hatırlamak bizi nasıl ayağa kaldırır? Kimsenin dokunamayacağı yüreğimizin en derinine bir tek Rabbimiz dokunabilir. Bir tek onun gücü yeter olamayacakları oldurmaya. O halde bize düşen herkesi bırakıp yüzümüzü cebbar olan Rabbe yöneltmektir. Ben kimseye yüz suyu dökmem. Rabbimden başka kimseden bir şey dilenmem. Benim fakirliğim de, acizliğim de bir tek Rabbimedir. Onun bende gördüğünü başka kimseye göstermem ve sınandığımda beni muhafaza edecek de Rabbimden başka kimse yoktur. Bunu bilir,

bununla yaşarım. Kullarının zayıflıklarını bilen, eksikliklerini tamamlayan Ya Cebbar. Halimizi hallerin en hayırlısına tebdil et ve sensizlikle sınama. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Mü'minun Suresi 78 ila 92. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gece ile gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu, geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki, yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunlar Allah'ın diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan

0: Fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Yönetim Allah'ın diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlar ise kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah görünmez alemi de duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Ahmet Demir. Nebe Suresi.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem, pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Nebe Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

178. gün. Ehli kitapla ilişkiler. Ayet-i kerime meali. Ehli kitaptan öylesi vardır ki ona yüklerle mal emanet etsen onu sana noksansız öder. İçlerinden öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet etsen tepesine dikilip durmadıkça onu sana ödemez. Çünkü onlar ümmilere yaptıklarımızdan dolayı bize bir vebal yoktur derler. Onlar bile bile Allah adına yalan söylemektedirler. Ali İmran Suresi 75. Ayet. Hadis-i Şerif. Safvan bin Süleym'in bildirdiğine göre sahabe çocuklarından bir grup kendi babalarından nakille Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir. Dikkat edin, kim bir zimmiye, anlaşmalı bir gayrimüslim vatandaşa haksızlık ederse, onun hakkını eksik verirse, ona gücünün üstünde şeyler yüklerse veya gönülsüz olarak ondan bir şey alırsa, ben kıyamet gününde o kişinin düşmanıyım. Fetva. Farz namazların 3. ve 4. rekatında Fatiha'dan sonra niçin başka ayet veya sure okunmaz? Kur'an'da ibadetler ayrıntıları belirtilmeksizin emredilmiştir. Farz, vacip veya nafile bütün ibadetlerin nasıl ve ne şekilde yapılacağıysa Hazreti Peygamber tarafından belirlenmiştir. Namazın kaç rekat kılınacağını, nerede ve nasıl kıraat, zikir, tesbih, tahmid veya dua yapılacağını, rükûnun ve secdenin nasıl ve kaçar defa olacağını Hazreti Peygamber göstermiş ve benim kıldığım gibi siz de namazı kılınız buyurmuştur. Yani ibadetler nasıl emredilmişse o şekilde yapmakla sorumluyuz. Farz namazların son iki rekatında Fatiha'dan sonra sure okunmamasını da bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Bununla birlikte farzların son iki rekatında Fatiha'dan sonra sure okunursa bu namaza bir zarar vermez. Hanefi mezhebindeki makbul görüşe göre sehiv secdesi de gerekmez. Hikmetli Söz. Sabır yorulmayan bir binek, kanaat körelmeyen bir kılıçtır. Şayet sabır ve şükür birer binek olsaydı hangisine bineceğimi önemsemezdim. Kim çok yaşamak istiyorsa musibetlere karşı sabırlı bir kalp hazırlasın. Elma Verdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Muhammed Habib İspirli. Cin Suresi 1-13. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi

tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var, ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki, yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mansur Sağır. Duha Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an, hayat kitabıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. Yunus Suresi 57. Ayet. Yüce Mevla, Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini şöyle bildirmektedir. İnsanların dünya ve ahiret saadetini bozacak durumlara karşı bir öğüt, gönül dünyalarını aydınlatan manevi bir ışık, hayatlarını sürdürürken başvuracakları bir rehber ve bütün insanlığa gönderilen bir rahmet kaynağıdır. Bu ayetlerdeki hitap genel olup, Kur'an'ın öğüt, şifa, rehber ve rahmet kaynağı olmasının bütün insanlığa yönelik olduğu ifade edilmektedir. Böylece ilahi kitabın bütün beşeriyeti kucaklayan evrensel kural ve ilkeler sunduğu anlaşılmaktadır. Kur'an'ın bu ayette belirtilen özelliklerinden birincisi öğüt kitabı olmasıdır. Eşsiz merhamet sahibi olan Yüce Allah, emir ve yasaklarını öğüt şeklinde veya öğüt manasında bizlere bildirmektedir. Buradan anlıyoruz ki, ilahi hitapta insanları kırmadan, incitmeden, güzel bir üslupla kendilerine yapacakları bir nasihat şeklinde sunulmaktadır. Örneğin, Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor ayeti, Allah'ın insanlara yönelik istediklerini öğüt şeklinde beyan buyurmasının güzel bir örneğidir. Kur'an-ı Kerim'in bir diğer özelliği de, hasta gönülleri tedavi eden manevi şifa kaynağı olmasıdır. Onun vasıtasıyla mühürlenmiş, kilitli, hasta kalpler, iman eden, toplumla dayanışma içerisinde olan, hidayet bulmuş, kinden arınmış, tertemiz kalpler şifa bulur. Kur'an, şirki, imanla uygun olmayan davranışları, ibadet ve tövbe ile, kin, haset ve düşmanlığı, sevgi, kardeşlik ve yardımlaşma duygularını tavsiye ederek iyiye yönlendirmektedir. Böylece zihinlerde, gönüllerde, davranışlarda bulunan hastalıklar bu eşsiz yöntemle tedavi olmaktadır. Kutsal kitabımız aynı zamanda bütün insanlığı hidayete eriştiren bir rehberdir. Biraz önce anlattıklarımıza ilave olarak Kur'an rehber özelliğiyle hidayeti sürekli kılar. Hayat boyunca insanlara yol gösteren bir kılavuz ve ışık kaynağı olur. Kur'an İman eden gönüllere rahmet ve bereket kazandırır. Kurumuş, suya hasret toprakların yağmurla dirilip yeşermesi nasıl rahmet olarak tabir ediliyorsa, imandan yoksun kalplerin hidayet bulması da ayeti kerimede rahmet olarak tanımlanmıştır. İmanın, takvanın ve kardeşlik duygusunun yeşerdiği gönüller de aynı şekilde yeşerir, bereketlenir, etrafını şenlendirir. İlahi kaynak olarak Kur'an, bütün beşeriyetin ihtiyacını giderecek özelliktedir. Samimi bir şekilde insanlar başvurdukları takdirde, ihtiyaç duydukları konularda kendilerine yol gösterir. Allah Teala bu hususta şöyle buyurmaktadır. Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Şüphesiz bunda, İnanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır. Peygamber Efendimiz, Kur'an'a başvurmayan, istifade etmeyen, hayat kitabı olarak okumayan insanları, "Ey Rabbim,

0: kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi diye Yüce Mevla'ya şikayet edecektir. Bu vesileyle Kur'an okumanın, anlamanın ve düşünmenin önemi ortaya çıkmaktadır. İstifade amaçlı, düşünme amaçlı, anlama ve uygulama amaçlı Kur'an okuma bize, ailemize, toplumumuza yararlı olacaktır. Kur'an okuma halkalarının artırılması bizi ve nesillerimizi inanç ve amel konularında muhafaza edecektir. Allah Resulü Kur'an okumayı, anlamayı şöyle tavsiye etmektedir. Bazı insanlar Allah'ın evlerinden bir evde toplanarak Kitabullah'ı okurlar ve onu aralarında müzakere ederlerse üzerlerine sükunet iner. Allah'ın rahmeti onları kaplar. Melekler de etraflarını kuşatır. Allah onları kendi yanındakiler yanında anar. Kur'an'ın mesajlarının bütün insanlığa öğüt, şifa, rehber ve rahmet kaynağı olması, onun ilahi kaynaklı, sürekli başvurulması gereken tüm zamanların kitabı olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı Kur'an'ın lafzını okurken mealini de okumalı, okuduğumuz ayetler üzerinde düşünmeye, anlamaya çalışmalıyız. Böyle yaptığımız takdirde Kur'an'ın asli gayesine uygun hareket ederek kazançlı çıkacağımızı unutmamalıyız.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Serlevha Ayetler. Hicr Suresi 55 ve 56. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dediler ki, seni gerçekle müjdeledik. Öyleyse sakın umut kesenlerden olma. Dedi ki, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit kesebilir? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Ümitsizlik yok. Lut aleyhisselamın kavmine azap etmek üzere görevlendirilen melekler, Hazreti İbrahim'e uğramışlar, ona ve eşi Sare'ye ileri yaşlarda olmalarına rağmen çocukları olacağı müjdesini vermişlerdi. Hazreti İbrahim onların bu müjdesine, "Üzerime yaşlılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz öyle mi? Öyleyse bana neyi müjdelemiş oluyorsunuz?" karşılığını vererek şaşkınlığını belirtmişti. Bunun üzerine melekler bunun gerçek bir müjde olduğunu ve Allah'ın rahmetinden ümit kesmemesini söyleyince Hazreti İbrahim de Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmeyeceğini ifade etmişti. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, Allah'ın rahmetinden ancak sapkınlar ümit keser. Bir diğer mesajsa, her şey Allah'ın kudretindedir. O dilerse her şey oluverir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
3: Müminler. Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki peygamber ve yanındakiler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye niyaz etmişlerdi. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Bakara suresi 214. ayet. Vahiy, Mekke toplumunu şirk inanç ve davranışlarından kurtarmak için Hazreti Peygamber'e yol gösteriyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, önce en yakın akrabanı uyar, sana uyan müminlere kol kanat ger emri üzerine çağrısına yakın çevresini, akrabalarını uyarmakla başlamıştı. Müslümanların eğitimine önce kendi evinde başlamış, kimi zamanda ilk iman edenlerden Hazreti Ebubekir'in evini tebliğ için kullanmıştı. Bir süre sonra İslam'ı anlatmaya Erkam bin Ebil Erkam isimli sahabinin evinde devam eden Peygamber Efendimiz, kendisine iman eden müminlerle tek tek ilgileniyordu. Onları cahili şirk inançlarından arındırarak kendilerine İslam'ın tevhid inancını öğretiyordu. Vahyin başladığı günlerde Hazreti Peygamber'e geceleri kalkıp yaklaşık olarak gecenin yarısını namaz kılmak ve Kur'an okumakla geçirmesi emredilmişti. Müminler de bu konuda ona tabi oldular. Geceleri uzun süre kıyamda durup ibadet ettiler. Bir müddet sonra Allah Teala onlara bu buyruğunu hafifletti. Herkesin geceleri namazda kolayına geldiği kadar Kur'an okumasını emretti. İslam'ın ilk günlerinde emredilen bu ibadetin, müminlerin imanını kuvvetlendirmek, kalbini temizlemek ve onları manevi olarak yükseltmek için önemli olduğunu söyleyebiliriz. İlk inen ayetler, imana ve kulluğa özendiriyor, insanın ve kainatın yaratılışındaki ihtişama, sanata ve ilahi nimetlere dikkat çekiyordu. Ölümün ve kıyametin dehşetli hallerinden, cennetteki çok güzel nimetlerle cehennemdeki ağır azaptan bahsediyordu. Müminlerle kafirlerin bir olmayacağı, kafirlerin azaba uğrayacağı, iman edenlerin ise sonunda kazanacağı bildiriliyordu. cennet ve cehennemle ilgili betimlemeler yapılıyordu. Önceki insanlara da elçilerin gönderildiği, onlara inkar edenlerin yok edildiği hatırlatılıyordu. Yeryüzünde gezip bakarak önceki toplumların sonundan dersler alınması isteniyordu. Bu kıssa ve haberler kafirleri uyarırken müminlerin de inançlarını artırıyordu. Onlar için büyük bir teselli kaynağı oluyordu. Kur'an'ın ve Resulullah'ın doğruluğunu vurguluyordu. Bu konular sık sık tekrar edilerek müminlerin kalbine ve aklına iyice yerleştiriliyordu. Müminler her işlerini Allah'ın ismiyle yapmaya çalışıyorlardı. Rablerine şükrediyor, sadece ona kulluk edip sadece ondan yardım diliyorlardı. Namazlarında ve dualarında devamlı ondan doğru yolu göstermesini, yanlış yollara sapmamayı istiyorlardı. Müminlere Kur'an okunduğunda onu güzelce anlayıp üzerinde düşünebilmeleri ve öğüt alabilmeleri için susup dinlemeleri emredildi. Böyle yaptıklarında merhamet görecekleri bildirildi. Kendilerinden devamlı Allah'ı hatırlamaları ve ona kulluk etmeleri istendi. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret. Gafillerden olma. Rabbinin katında bulunanlar, melekler bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Bir süre sonra müminlere Allah yolunda bağışta bulunmaları ve cömert olmaları emredildi. Onlar yetime ikramda bulunmayan, yoksulu doyurmaya teşvik etmeyen ve malını biriktirip Allah yolunda infak etmeyen müşrikler gibi olmamalıydılar. Yüce Allah'ın bildirdiğine göre insanlar genel olarak hüsran içerisindeydiler. Bu durumdan ancak salih işler yapanlar, birbirlerine hakkı ve zorluklar karşısında sabrı tavsiye eden müminler kurtulabilecekti. Müminler birbirlerine Allah'ın emirlerine boyun eğmeyi, bu hususta sabrı ve merhameti tavsiye etmeliydiler. Ayrıca Yüce Allah, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara karşı insanlarda bir sevgi yaratacağı müjdesini de veriyordu. Bu süreçte müşrikler, müminleri atalarının dinine geri döndürebilmek için birçok yola başvuruyorlardı. Hedeflerine ulaşabilmek için Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem tartışmaya giriyor, onun getirdiği dine dil uzatıyorlardı. Müşrikler Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara karşı alaycı, aşağılayıcı ve sert bir dil kullanıyorlardı. Onların namaz kılmalarını engelliyorlardı. Allah Resul olarak bir insanı mı gönderdi diyorlar. Hazreti Peygamber'in kendi aralarından çıkmış beşer bir elçi olmasını kabul edemiyorlardı. İman etmemek için bahaneler ileri sürüyor, ona açıktan görebileceğimiz bir melek indirilseydi ya diyorlardı. Ondan daha önceki peygamberler gibi mucizeler göstermesini istiyorlardı. Yeniden dirilişi de inkar ediyorlardı. Müşrikler, müminlerin sayısı artmaya başlayınca onlara karşı oldukça sert tavır takındılar. Özellikle arkasında herhangi bir kabile desteği olmayan Müslümanlara şiddet uygulamaya, hatta işkence etmeye başladılar. Bu işkencelere uğrayanlardan birisi de Yasir ailesiydi. Müşrikler, Müslüman olan Hazreti Yasir ve aile bireylerini Allah'ın dininden döndürmek için kızgın çöl güneşi altında bıraktılar. Yapılan işkenceler öylesine şiddetliydi ki bir müddet sonra Yasir radıyallahu anh buna dayanamadı ve şehit oldu. Ardından dininden dönmeyen eşi Sümeyye Hatun da Ebu Cehil'in ağır işkencesi altında can verecekti. İşkence Yasir ailesinin oğulları Ammar üzerinde yoğunlaşmıştı. Ammar demir gömlek içinde güneşin yakıcı sıcağına terk ediliyordu. Yıllar sonra bile izleri kaybolmayacak şekilde vücudunda yanıklar oluşmuştu. Müşrikler Hazreti Muhammed'in risaletini inkar edip Lat ve Uzza'yı yüceltmediği sürece onu bırakmayacaklarını söylediler. İşkenceler artık dayanılmaz bir hal aldığında Ammar bunu söylemeyi kabul etti. Bu şekilde kendisini kurtaran Ammar radıyallahu anh ağlayarak Resulullah'ın yanına geldi ve durumunu sordu. Bunun üzerine Allah Teala şu ayeti indirdi. Kim Allah'a iman ettikten sonra Allah'ı inkara saparsa kalbi imanla dolu olduğu halde baskı altında kalanın durumu müstesna olmak üzere, kim kalbini inkara açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Bunlar için çok büyük bir azap vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ammar'a müşriklerin istedikleri şeyleri söylerken kalbindeki inancı sordu. Ammar, kalbinde bir olan Allah'a iman olduğunu söyledi. Hazreti Peygamber, onun imanına şahitlik etti ve benzer bir durumda yine aynı şekilde davranabileceğini söyledi. Müşriklerin baskı ve zulümlerinin sürdüğü bir dönemde inen ayetler, müşrikleri ateş dolu çukurlarda inananları diri diri yakan önceki zalimlere benzetti. Onları yakıcı bir cehennem azabının beklediğini hatırlattı. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminleri ise cennetle, kesintisiz bir mükafatla müjdeleyerek sabra teşvik etti. Yoğun baskılar üzerine Peygamberimiz bir grup müminin Habeşistan'a hicret etmesini istedi. Habeşistan'a giden ilk kafilenin ardından ikinci bir kafilenin daha göç etmesini söyledi. Habeşistan'a ulaşan her iki kafile orada bir baskıyla karşılaşmadan dinlerini yaşıyorlardı. Ancak Mekke'nin ileri gelen müşrik liderleri onları geri getirebilmek için yanlarında hediyelerle Habeş kralı Necaşi'ye adamlar gönderdiler. Atalarının dinini terk ettikleri için suçlu gibi gösterdikleri Müslümanları ondan istediler. Necaşi, Müslümanlara neden atalarının yolundan ayrılıp yeni bir dine geçtiklerini sordu. Müslümanları temsilen söz alan Cafer bin Ebi Talip, yeni din hakkında muhteşem bir konuşma yaptı. Cahiliye karanlığından aydınlığa nasıl kavuştuklarını anlattı. Bunun üzerine Necaşi, müşriklerin temsilcilerini geri göndererek Müslümanlara huzurlu bir hayat imkanı verdi. Bir gün Mekke'nin ileri gelen müşrik liderleri davasından döndürmek için Hazreti Peygamber'e geldiler. Bu sırada Peygamberimizin yanında İslam'ı öğrenmek için Abdullah İbni Ümmi Mektum da vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ziyaretin toplumun ileri gelenlerinin Müslüman olmasına katkı sağlayacağını düşündü. Abdullah İbni Ümmi Mektum'u bırakıp Mekke'nin ileri gelenlerine yöneldi. Bu olay üzerine indirdiği ayetlerde Yüce Allah Hazreti Peygamber'e bu ziyaretçilerin aslında İslam'la arınma niyeti taşımadıklarını bildirdi. Onlar yerine kendisine samimi bir niyetle yönelen, gerçekten inanan kişilerle ilgilenmesini, onlara İslam'ı anlatmasını ve Kur'an'la öğüt vermesini buyurdu. Hazreti Peygamber'e müminlere kol kanat germesi, onlara yumuşak davranması emredildi. O da müminlere çok değer verir ve üzerlerine titrerdi. Müşriklerin Hazreti Peygamber'e olan desteğini çekmesi için amcası Ebu Talib'e yaptıkları baskılar da bir sonuç vermemişti. Müşrikler Müslümanları davalarından döndürebilmek için bu defa onları tamamen dışlama yoluna gittiler. Kız alıp vermeyecek ve onlarla ticaret yapmayacaklardı. Ancak aldıkları kararlar ve uyguladıkları baskıların hiçbirisi müminleri dinlerinden döndüremiyor, aksine onların birbirine daha da kenetlenmelerine yarıyordu. Mekke'de müminlere yapılan zulümler sadece işkenceyle sınırlı değildi. Bunun yanında onların zayıflıklarıyla da alay ediliyordu. Mesela Habbab bin Eret demirciydi. Bir gün alacağını istemek üzere As bin Vail'e gitmişti. O, Muhammed'i inkar etmediğin müddetçe paranı vermeyeceğim dedi. Habbab radıyallahu anh, sen ölünce hatta yeniden dirilinceye kadar Muhammed'i asla inkar etmeyeceğim dedi. Yeniden dirilişe inanmayan As bin Vail alay ederek, o halde yeniden diriltildiğimde mallarım olur, o zaman ben de sana borcumu öderim dedi. Bunun üzerine Meryem suresinin 77 ila 80. ayetleri inerek müşrikleri sert bir dille tehdit etti. Arap toplumunda şiir ve şairin önemli bir yeri vardı. Onlar her zaman gündemdeydiler. Genel olarak şairler her vadide şaşkın şaşkın dolaştıkları ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söyledikleri için eleştiriliyorlardı. Ancak iman edip salih ameller işleyen, Allah'ı çokça anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunan şairlerin durumu böyle değildi. Çünkü bunlar Müslümanları alaya alan müşriklere şiirle cevap veriyorlardı. Cenab-ı Hak, Kur'an'ın namazı kılan, zekatı veren ve ahirete kesin bir şekilde iman eden müminler için doğruyu gösteren bir kılavuz, öğüt, müjde ve rahmet olduğunu hatırlatıyordu. Müminlerin ibret alması için başta Musa ile Firavun kıssası olmak üzere önceki peygamberlerin bir kısım haberlerini gerçek şekliyle anlatıyordu. Musa aleyhisselam karşısında Firavun ve halkı nasıl cezalandırıldıysa Mekke'de müşriklere de aynı cezanın verileceğini bildiriyordu. Allah Teala müminleri sonunda kazanacaklarını müjdeleyerek sabredip zorluklara göğüs germeye çağırıyordu. Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar. Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar buyuruyordu. Bu uyarılar karşısında müşrikler inanmazken ehli kitaptan bazıları Kur'an'a inandılar. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Şüphesiz o Rabbimizden gelmiş gerçeğin kendisidir. Esasen biz bundan önce de Rabbimize boyun eğmiştik dediler. Allah Teala sabırlarına karşılık onlara iki kat ödül verileceğini bildirdi. Onlar kötülüğü iyilikle savar, Allah'ın kendilerine lütfettiği maldan onun rızası için bağış yaparlardı. Boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirir ve bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size. Esen kalın, bizim cahillerle işimiz yok derlerdi. İnsanları hidayete erdirmek Resulullah'ın elinde değildir. Ama Allah dilediğine doğruyu gösterir ve bu insanları da en iyi O bilir. Bu dönemde Yüce Allah'ın dilediğini doğruya ulaştıran kudreti kendini göstermiş, cinlerden bir grup beklenmedik bir zamanda sabah namazında Kur'an okuyan Hazreti Peygamber'i dinleyerek müminlere katılmışlardı. Müminler Hazreti Peygamber'le beraber büyük sınavlar veriyordu.

başından beri İslam'ın en büyük destekçisi olan Efendimizin eşi Hazreti Hatice ve amcası Ebu Talip aynı yıl ardı ardına vefat etti. Bu olaylar başta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün Müslümanları derin bir hüzne boğdu. Yüce Allah onların bu hüznünü gidermek üzere elçisini İsra ve Miraç'la taltif etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Beytül Makdis'e gittiğini ve orada namaz kıldığını söyledi. Oradan göklere yükseldiğini, Allah'ın kendisine bazı harikulade şeyler gösterdiğini ve aynı gece Mekke'ye geldiğini bildirdi. Bu olay müminlerin hüznünü dağıttı, imanlarını ve sevinçlerini artırdı. Ancak 2 aylık uzaklığın bir gecede kat edilmesini imkansız gören bazıları, Hazreti Peygamber ve onun daveti hakkında şüpheye düştüler. Müşriklerse inkarlarını daha da artırdılar. Ayetler, müşriklerin itham ve iftiraları karşısında sık sık Kur'an'ın Hazreti Peygamber tarafından uydurulmadığını vurgulamaya devam ediyordu. Allah Teala bunu iddia eden müşriklere şöyle meydan okudu. Eğer iddianızda doğruysanız o zaman onun benzeri bir surede siz getirin bakalım. Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de yardımınıza çağırın. Tabii ki bu çağrıya cevap verebilen olmadı. Böylece müminlerin Kur'an'a olan inancı daha da sağlamlaşmıştı. Hazreti Peygamber'in etrafında kenetlenen Müslümanlar, bütün olumsuz şartlara rağmen imanın en güzel örneğini gösteriyorlardı. Müminler, müşrikler tarafından dışlanma ve baskı sürecinde küfürde ısrar eden aile ve akrabalarından da vazgeçmek durumunda kalmışlardı. Ancak Yüce Allah'ın kudretine ve bilgisine inanan müminler, hayır veya şer ne iş yaparlarsa yapsınlar, Allah'ın onları gözetlediğini biliyorlardı. Bu, onların Yüce Allah'a olan bağlılıklarını artırıyor, ilahi buyrukları yerine getirmek için daha dikkatli olmalarını sağlıyordu. Ne yerde, ne de gökte, zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa, istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Müminler, Yüce Allah'ın merhametine ve bağışlayıcılığına gönülden inanıyorlardı. Kur'an, takva sahibi, yani Allah'ın emirlerini yerine getiren ve yasakladıklarından kaçınan bu müminlerin Allah'ın dostu olduğunu belirtiyordu. Onlar, kıyamet günü haksızlığa uğramaktan korkmayacaklardı. Çünkü Kur'an, onların korkması için bir neden olmayacağını ve onların üzüntü de çekmeyeceklerini müjdeliyordu. Onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Allah'ın sözlerinde değişme olmaz. Öyleyse en büyük kazanç budur. Müminler sarsılmaz inançlarıyla, müşriklerin Allah yolundan alıkoymak için yaptıkları olanca hile ve zorbalıklara karşı koydular. Bu sıkıntılı zamanlarda meleklerin de yeryüzünde yaşayan müminlerle yakınlarının affı ve rahmete erişmeleri için dua ettikleri müjdelendi. Bu da müminler için büyük bir moral kaynağı olmuştu. Ayrıca Kur'an, müşriklerin yalanlamaları karşısında önceki peygamberlerin başından geçenleri, Allah Resulü'nün ve müminlerin inancını kuvvetlendirecek bilgileri anlatıyordu. Bu anlatılanlarda Hazreti Peygamber'e gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma vardı. Müminler Allah Resulü'nün yanında, onunla birlikte insanları sadece Allah'a kulluk etmeye davet ediyorlardı. Bunu da körü körüne değil, bilinçle ve kesin bir bilgiyle yapıyorlardı. Böylece İslam yayılmaya devam ediyordu. Müşriklerin önde gelenleri ise kibri ve tepeden bakmayı sürdürüyordu. Bu sırada Hazreti Peygamber'e bir teklif daha getirdiler. Fakirlerle birlikte oturmaktan utandıklarını söyleyerek Allah Resulü'nden kendileri geldiğinde fakirleri yanından uzaklaştırmasını istediler. Böyle yaparsa onun yanına gelip kendisiyle konuşabileceklerini söylediler. Allah Teala onların Hazreti Peygamber'i davasında yalnız bırakmak için planladıkları bu isteklerini reddetti. Elçisi Hazreti Muhammed'e sabah akşam Rablerine dua ve niyazda bulunan müminleri yanından uzaklaştırmaması gerektiğini bildirdi.

Zira müminler samimi bir imanla herhangi bir karşılık beklemeden onun davasına gönül vermişlerdi. Mekke'de bu zorlu süreçte müminler kendilerine yapılan zulümlere Allah'ın emri gereği karşılık vermediler. Ancak müşriklerin baskısı altında dini yaşamak imkansız hale gelmişti. Bu sebeple Allah müminlere İslam'ı yaşayabilecekleri topraklara göçmeyi emretti. Yüce Allah kullarına yeryüzünün geniş olduğunu ve herkesin sonunda ölüp kendi huzuruna geleceğini hatırlattı. Nerede olurlarsa olsunlar, rızkı verecek olan Allah'tır ve Allah hiçbir kulunu rızkından mahrum bırakmayacaktır. Hatta hicret edenlerin rızkı diğerlerine göre daha çok ve daha geniştir. Nitekim Allah'a güvenerek bu uğurda karşılaşılan sıkıntılara sabredenlerin ahirette hesapsız olarak ödüllendirileceği kendilerine müjdelendi. Yüce Allah, kendisine bağlanıp dayanmayı, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınmayı, yine öfkelendikleri zaman affetmeyi müminlerin özellikleri olarak saydı. Onların işlerinde birbirlerine danışmaları, fakir ve düşkünlere bağış yapmaları gerektiğini işaret etti. Haksızlığa uğradıklarında müminlerin aralarında yardımlaşmalarını istedi. Kendisine yapılan kötülüğe aynıyla karşılık verecek gücü varken affedenleri ve yanlışı düzeltenleri ise övdü. Onların karşılığının Allah tarafından verileceğini bildirdi. Bu süreçte gelen ayetler inancın ve Yüce Allah'a kulluk etmenin esaslarını sık sık tekrar ediyordu. İman eden kullarıma söyle, alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar. Onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için gizli ve açık harcasınlar. Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O'dur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, geceyle gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan O'dur. O, size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki, insanoğlu çok zalim, çok nankördür. Bu ilahi çağrılar karşısında İslam'ı benimseyenlerin sayısı gittikçe artıyordu. Böylece bütün planları sonuçsuz kalan müşrikler, Hazreti Peygamber'in ve müminlerin helak olmasını bekliyor ve bunun için dua ediyorlardı. Allah Teala, insanları sadece dilleriyle inandık demekle bırakmayacağını, öncekiler gibi onları da çeşitli şekillerde sınayacağını bildirdi. Bu şekilde doğruyu benimsemede dürüst ve samimi olanlarla olmayanları ortaya çıkarıp göstereceğini bildirdi. İmanın imtihanı gerektirdiği bir dönemdi ve müminler zorlu bir sınavdan geçiyorlardı. Varlık mücadelesi veren Müslümanlar nihayet sahip oldukları her şeyden vazgeçerek Medine'ye hicret etmek zorunda kaldılar.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Çocuk kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
3: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
2: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
8: Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Enam Suresi 51 ila 59. Ayetler.

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla, Kur'an ile uyar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. Böylece insanların bazısını bazısıyla denedik ki Allah aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi? Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki selam olsun size. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Şöyle ki sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse bilmiş olun ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Suçluların yolu da açığa çıksın diye ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. De ki, sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. Uyarsam o takdirde sapmış olurum. Hidayete erenlerden olmam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O hakkı anlatır. O hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Halit İnci. Hadid Suresi 20 ila 22. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme,

ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup, Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Yunus Balcıoğlu. Nur Suresi 27 ila 29. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse, onun bu kazancını arttırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse, ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da, Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyorlar? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar ise cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullarına verdiği müjde işte bu. De ki, sizden yakınlığa sevgi duymanızdan başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah hakkında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz O kalplerde olanı çok iyi bilmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Kur'an'ın temel konularından 6. cüzle devam ediyoruz. İslam toplumu bilinç eğitimiyle yükselir. Aşırılıktan kaçınıp dengeli üretenler ve tüketenler, dengeli bir ümmet olma yolunda 5. adımı atmış olurlar. 6. cüzde Nisa suresinin son tarafı ve Maide suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesaja göz attığımızda, ilk mesaj orta yol bilinci. İsterseniz biraz detaya bakalım. İfrat ve tefritten kaçınmak. Nisa suresinin ortalarındaki bazı ahkam konularından sonra bu cüzde de Yahudi ve Hristiyanların ahkamla ilgili hataları sıralanır ve Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenir. Yahudiler peygamberlerine verdikleri sözde durmadılar. Kitaplarının hükmünü terk ettiler. Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamberleri öldürmeye çalıştılar ve suikastler düzenlediler. Hristiyanlar da dinlerinde aşırı uç yorumlar yaptılar. Allah'ın kulu ve peygamberi olan Hazreti İsa'ya haşa Tanrı'nın oğlu dediler. 6. cüzdeki ikinci mesajsa helal gıda bilinci. Maide suresinin baş tarafında helal ve haram konuları özetlenmektedir. Mesela behimetül enam denilen, yani davar, sığır ve deve cinsi hayvanlar helal ama ihramda kara avı yapmak haramdır. Allah'ın yeryüzündeki sembollerine, mesela Kabe tevhidin sembolü, kurban Allah'a yakınlığın sembolü, ayrıca savaşın haram olduğu aylara karşı saygılı olmak ve onların kutsallığına, saygınlığına halel getirmemek gerekir. Leş, akıcı kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına, mesela putlar adına kesilen hayvanların eti haramdır. Eti yenen hayvanlar bir yerden düşerek, boğularak, boğazlanarak ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanarak ölmesi durumunda bunların etleri de haramdır. Yani anlaşılıyor ki ölmeden önce yetişip kesilen helaldir. Eğitimli av hayvanlarının tuttuklarını yemek helaldir. Hayvanı avın üzerine gönderirken besmele çekmek gerekir. Ehli kitabın kestikleri helaldir. Onların kadınlarıyla evlenmek caizdir. Ancak Müslüman kadınlarla evlenmek eftaldir. 6. cüzdeki 3. mesajsa denge bilinci. Yani orta bir ümmet olma. Maide suresinin sonraki bölümlerinde ise bazı ahkam konuları açıklanmaktadır. Abdest, gusül, teyemmüm, şahitlik, cihat, kısas ve irtidat gibi. Ayrıca iman, ibadet ve adalet gibi hükümleri terk eden önceki ümmetlerin sapmaları aktarılır. Bu sapmaların sonunda Allah'ın gazabına ve lanetine uğradıkları gerçeği hatırlatılır. Evet, 6. cüzdeki 3 mesaj bunlardı. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Altıncı cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.

إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن

جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah, her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'la peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyenler, bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır. Ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edip, onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah bir gün onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır ve sonsuz rahmet sahibidir. Ehli kitap, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan istemişler, bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi de, bu haksız davranışları yüzünden onları hemen yıldırım çarpmıştı. Bilahare kendilerine açık deliller geldikten sonra buzağı ilah edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir delil verdik. Ant içmeleri sebebiyle sözleşmeyi desteklemek ve önemine dikkat çekmek için dağı başlarına diktik ve onlara baş eğerek kapıdan girin dedik. Onlara cumartesi günü sınırını aşmayın dedik. Kendilerinden sağlam söz aldık. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle, dahası inkarları sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna, artık iman etmezler. Bir de inkar etmelerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından, Allah'ın elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzünden. Halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilafa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmemişlerdir. Bilakis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir. O da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır. Yahudilerin zulmü sebebiyle bir de pek çok kimseyi Allah yolundan engellemeleri, kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helal kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık. Onlar arasından ilimde derinleşmiş olanlarla müminler ki bunlar sana indirilene ve senden önce indirilmiş olana iman ederler, namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret

gününe inananlar başkadır. İşte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yusuf'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık. Bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı tutunacak bir delilleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğine, onu ilmiyle, ilminin bir eseri olarak indirdiğine şahitlik eder. Melekler de şahitlik eder. Ve şahit olarak Allah yeterlidir. İnkar eden ve Allah yolundan alıkoyanlar, şüphesiz doğru yoldan çok uzaklaşmışlardır. İnkar edenleri ve hakkı gözetmeyenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Onları içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da yönlendirecek değildir. Bu da Allah için çok kolaydır. Ey insanlar! Peygamber Rabbinizden size gerçeği getirdi. Şu halde kendi iyiliğinize olarak iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah sınırsız ilim ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın elçisidir. Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir ve ondan bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberine iman edin. Üçtür demeyin, bundan vazgeçin. Hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilahtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Güvenmek ve dayanmak için Allah yeter. Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan geri durur, ne de yakın melekler, büyüklenerek ona kulluktan geri duranların hepsini Allah yakında huzuruna toplayacaktır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Allah ecirlerini tam olarak verecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çevirenlere ve kibirlenenlere gelince, onlara acı bir şekilde azap edecektir. Bunlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları kendine ulaştıran dosdoğru bir yola iletecektir. Senden fetva isterler. De ki, Allah babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkında hükmü şöyle açıklıyor. Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kız kardeşi bulunursa, bıraktığının yarısı bunundur. Eğer ölen kız kardeşin çocuğu yoksa, erkek kardeş de ona varis olur. Kız kardeşler iki tane olursa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş varsa, erkeğin hakkı iki kadın payı kadardır. Yanılmayasınız diye Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir. Maide Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramda bulunduğunuz sırada avlanmayı helal saymamanız şartıyla size bildirilecek olanlar dışındaki en'am denen hayvanlar
sizin için helal kılınmıştır. Şüphesiz Allah dilediği gibi hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın işaretlerine, haram aya, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıklara, Rablerinin büyük lütuf ve rızasını dileyerek Beytülharam'a yönelmiş kimselere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi engellediler diye bir topluma karşı duyduğunuz kin, sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlarla henüz canı çıkmadan yetişip kestikleriniz dışında, yırtıcıların yediği hayvanlar, dikili taşlar önünde sunaklarda boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla paylaşmanız size haram kılındı. Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır. Bugün kâfirler dininize karşı mücadele ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Kendileri için nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki, iyi ve temiz olanlar size helal kılınmıştır. Yırtıcı hayvanlardan olup, Allah'ın size öğrettiğiyle eğiterek avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin. Hayvanı ava salarken besmele çekerek üzerine Allah'ın adını da anın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın hesabı pek çabuktur. Bugün size iyi ve temiz nimetler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Gayrimeşru ilişkide bulunmak veya gizli dost tutmak şeklinde değil de meşru bir nikahla evlenmek şartıyla mümin kadınlardan iffetli olanlarla sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir. Kim inanmayı reddederse ameli kesinlikle boşa gider. O, ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedin. Ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman duyduk ve kabul ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın.
Hani bir kavim size

uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Andolsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Onlardan 12'de nakip, temsilci göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti. Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılarsanız, zekatı verirseniz, peygamberlerime iman eder ve onları desteklerseniz, bir de Allah rızası için borç verirseniz, andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Artık bundan sonra içinizden kim inkar ederse, kesinlikle doğru yoldan sapmış olur. Ahitlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine bildirilenlerden, Tevrat'tan önemli bir kısmını da unuttular. İçlerinden pek azı hariç olmak üzere, onlardan daima bir hainlik görürsün. Sen yine de onları affet, hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam ahitlerini almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirilenlerden, İncil'den önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan kini ve düşmanlığı soktuk. Allah onlara yapıp ettiklerini ileride haber verecektir. Ey ehli kitap! Resulümüz kitapta bulunup da gizlemekte olduğunuz birçok şeyi size açıklamak üzere geldi. Birçoğunu da açığa vurmuyor. Şüphe yok ki size Allah'tan bir ışık, apaçık bir kitap geldi. Allah kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla kurtuluş yollarına erdirir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Onları dosdoğru bir yola iletir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler, hiç şüphesiz hakikati inkar etmiş olurlar. De ki, eğer Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde bulunanların tamamını helak etmek isterse, kim Allah'ın gücüne karşı durabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı sıradan insanlarsınız. O dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır. Ey ehli kitap! Bize ne bir müjdeleyici ne de bir uyarıcı geldi demeyesiniz diye, peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklamak üzere elçimiz gelmişti. İşte size müjdeleyici de uyarıcı da geldi. Allah her şeye kadirdir. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Zira O, içinizden peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar kıldı. Ve alemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim! Allah'ın sizin için vatan olarak yazdığı kutsal topraklara girin. Sakın geri dönmeyin. Sonra kaybedenler siz olursunuz. Dediler ki, ey Musa, orada zorba bir topluluk var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Ama oradan çıkarlarsa biz hemen gireriz. Korkanlar arasından Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki cesur adam şöyle dedi. Kapıdan üzerlerine hücum edin. Oraya girdiğiniz an artık kesinlikle siz galipsiniz. Eğer müminler iseniz ancak Allah'a güvenin. İsrailoğulları, ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz.
Sen ve Rabbin gidin.

savaşın, biz burada oturacağız dediler. Musa, Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavim arasında sen hükmet dedi. Allah buyurdu ki, öyleyse onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere oradan, kutsal topraklardan 40 yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine andolsun seni öldüreceğim dedi. O da dedi ki, Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile, ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim. Zira ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben diyorum ki, sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenirsin. Cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye itti. Onu öldürdü ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. Ardından Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim dedi. Ettiğine de pişman oldu. İşte bundan dolayı İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler. Allah'a ve peygamberine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri veya asılmaları yahut el ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onların dünyada uğradıkları aşağılayıcı cezadır. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Ancak onları yenip ele geçirmenizden önce tevbe edenler müstesna. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda çaba harcayın ki kurtuluşa eresiniz. Kafir olanlar var ya, yeryüzünde olan her şey, bunun yanında bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu bedel verseler, onlardan asla kabul edilmez. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler, fakat oradan çıkamayacaklardır. Onlar için sürekli bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza, Allah'tan bir ibret olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Kim bu haksız davranışından sonra tevbe eder ve halini düzeltirse, bilsin ki Allah onun tevbesini kabul eder. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediğini azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar hep yalana kulak verirler. Sana gelmeyen başka bir kesimi dinler dururlar. Kelimeleri konulduğu anlamlarından kaydırıp değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen alın. Eğer o verilmezse uzak durun derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse, elbette Allah'ın iradesine karşı senin elinden hiçbir şey gelmez.
İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onların dünyadaki hakkı büyük bir rezilliktir. Ahirette de onlar için büyük bir azap vardır. Onlar hep yalana kulak veren ve durmadan haram yiyen kimselerdir. Sana gelirlerse aralarında hüküm ver ve onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adil olanları sever. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde seni nasıl hakem tayin ediyorlar? Bunun ardından da yüz çevirip gidiyorlar. Onlar asla inanmış değildirler. Kendilerini Allah'a vermiş olan peygamberlerin ve Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitlerin, bilginlerin, Yahudiler arasında kendisiyle hükmettikleri, içinde hidayet ve aydınlık bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Hepsi onun hak olduğunun şahitleriydi. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerin ta kendileridir. Tevrat'ta İsrailoğullarına cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralanmalara da birbirine kısas vardır. Kim kısası bağışlarsa bu kendisi için bir kefaret olur. Ve her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir diye yazdık. Ardından o peygamberlerin yolu üzere kendilerinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici, takva sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. İncil'e tabi olanlar da Allah'ın onda indirdiği hükümlerle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıkların kendileridir. Resulüm, sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinize yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamaları için onlardan sakın diye onu indirdik. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki, öyle istedikleri, bunu hak ettikleri için onların bazı günahları sebebiyle başlarına bir bela getirmek istiyordur. İnsanların birçoğu gerçekten Allah'ın yolundan çıkmışlardır. Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Kalplerinde hastalık bulunanların, başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek, onların dostluklarını kazanmaya çalıştıklarını görürsün. Belki de Allah müminlere katından bir fetih veya başka bir başarı getirir de onlar içlerinde gizledikleri şeylerden dolayı pişman olurlar. İman edenler de sizinle beraber olduklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıydı derler. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Sonuçta hüsrana uğramışlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse
bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Sizin veliniz ancak Allah'tır, peygamberidir, bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli edinirse bilsin ki, Allah'tan yana olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Namaza çağrıldığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. De ki, ey ehli kitap! Biz yalnız Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz. De ki, Allah katında cezası bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği, bir kısmını maymunlara ve domuzlara çevirdiği, tağuta tapan kimselerdir. İşte bunlar, yeri daha kötü olanlar ve doğru yoldan daha fazla sapmış bulunanlardır. Size geldiklerinde iman ettik derler. Oysa onlar inkarla girmiş, yine onunla çıkmışlardır. Allah onların neler gizlemiş olduklarını daha iyi bilir. Onlardan birçoğunun günaha girmede, haksızlık etmede ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bari din adamları ve alimleri onları yalan söylemekten ve haram yemekten men etselerdi. Bu yaptıkları ne kötüdür. Yahudiler, Allah'ın eli bağlanmış dediler. Asıl kendi elleri bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lanetlenmişlerdir. Aksine onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar. Allahsa bozguncuları sevmez. Şayet ehli kitap iman edip günahtan sakınma çabası göstermiş olsaydı, kuşkusuz biz de kötülüklerini yüzlerine vurmaz ve onları nimeti bol cennetlere koyardık. Şayet onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından onlara indirileni doğru dürüst uygulamış olsalardı, göğün ve yerin türlü türlü nimetlerinden yararlanırlardı. İçlerinde aşırılığa kaçmayan bir zümre var. Çoklarının yaptıkları işlerse pek kötüdür. Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça tuttuğunuz yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Kafirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. Andolsun biz İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, bir kısmına yalancı dediler,
bir kısmını da öldürdüler. Başlarına bir felaketin gelmeyeceğini sanıp kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tevbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine görmezden ve duymazdan geldiler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler hiç şüphesiz hakikati inkar etmişlerdir. Oysa Mesih, ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin demişti. Bilinmeli ki her kim Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zalimlerin yardımcıları da olmayacaktır. Andolsun ki Allah üç unsurdan biridir diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek ilahın dışında hiçbir ilah yoktur. Şayet bu dediklerinden vazgeçmezlerse, böylece kafir olanlar elem verici bir azaba çarptırılacaklardır. Hala Allah'a tevbe edip onun bağışlamasını dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlamakta, çok esirgemektedir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak, ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz. Sonra bak nasıl saptırılıyorlar. De ki, Allah'ı bırakıp da size zarar da veremeyen, yarar da sağlayamayan varlıklara mı kulluk ediyorsunuz? Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. De ki, ey ehli kitap, Hakk'ın sınırlarını aşarak dininizde aşırılığa gitmeyin. Daha önce kendileri saptığı gibi birçoklarını da saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaştıran bir topluluğun keyfi istek ve arzularına uymayın. İsrailoğullarından kafir olanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve sınırı aşıyorlardı. İşledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Yaptıkları ne fenaydı. Onlardan birçoğunun inkarcıları dost edindiklerini görürsün. Onların önceden kendileri için hazırladığı şey, yani Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötü bir sonuçtur. Hem de onlar azapta sürekli kalacaklardır. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman ediyor olsalardı, o inkarcıları dost edinmezlerdi. Fakat onların birçoğu yoldan çıkmışlardır. Kuşku yok ki iman edenlerin, insanlar içinde en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin. Yine onlar arasında iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanların da biz Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde insaflı keşişler ve rahipler vardır. Ve onlar büyüklük taslamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Kur'an'da gençler.

O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Kıssa o gençler mağaraya sığındıkları zaman diye başlar. Allah'a iman eden bir grup genç, içinde yaşadıkları putperest toplumun inançlarını reddederek, "Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah deyip yakarmayız" sözlerini yüksek sesle dile getirmekten çekinmezler. Hakkı gördükten sonra yanlışa boyun eğmekten kaçındıkları için suçlu kabul edilirler. Şirke dayalı inanç sistemine bağlı topluluklarda Allah'ın birliğine, tevhide inanmanın karşılığı dışlanmaktır, cezalandırılmaktır. Mümin gençler öldürülmek ya da dinlerinden döndürülmek korkusuyla yaşadıkları yeri terk ederek bir mağaraya sığınırlar. Ellerini açıp yakardıkları an, talepleri Allah'ın kendilerine merhameti ve zalim toplumun kötülüğünden onları kurtarmasıdır. Hikayelerini kısaca özetlediğimiz Ashab-ı Kehf mağara arkadaşlarını Kur'an-ı Kerim Arapça feta genç kelimesinin çoğulu olan fitye gençler kelimesiyle zikreder. Sayılarının önemi yoktur, nerede yaşadıklarının da. Allah bu gençlerin başından geçenleri anlatmaya değer bulmuş ve öldükten sonra yeniden diriltilme gerçeğini bir defada onların üzerinden göstermeyi hedeflemiştir. Onları örnek olarak öne çıkaran tutumları, kararlılıkları ve dik duruşlarıdır. Cesaretlerinin kaynağı imanlarıdır. Ancak genç olmaları da yadsınamayacak bir durumdur. Çünkü Hazreti İbrahim de kavminin putlarını kırdığında bir gençti. Halk şaşkınlıkla bu işi kimin yaptığını araştırırken birileri İbrahim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik diyerek onu ele vermişlerdi. İbn Kesir bu ayeti tefsir ederken İbn Abbas'tan Allah ancak peygamberleri genç olarak göndermiş, her bir alime ilim ancak genç iken verilmiştir rivayetini nakletmektedir. Ahlaksızlığa davet edildiğinde hapse girmeyi yeğleyen Hazreti Yusuf, iffetin sembolü Hazreti Meryem, kötülükten çok sakınan ve anne babasına iyi davranan Hazreti Yahya da Kur'an'da gençliğin ideal sembolleridir. Gençliğin kıymetini bilmeyen, bir kıskançlık yüzünden kardeşini öldürerek ilk katil olayını gerçekleştiren Hazreti Adem'in oğluyla vahiy yerine aklına güvenerek ve yerden çıkan suları göre göre dağa çıkıp kurtulacağını iddia eden Hazreti Nuh'un oğlu da gençtir. İnsan, dünya için kendisine ayrılmış yaşam süresinde bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik gibi farklı evrelerden geçer. Onun kulluk sorumluluğunun başladığı ergenlik, ilk gençlik dönemi, çocukluktan yetişkinliğe adım attığı, biyolojik ve duygusal bir takım değişiklikleri yaşadığı zorlu bir süreçtir. İslam hukukuna göre alt sınırı kız çocuklarında 9, erkek çocuklarında 12 yaş olan bu dönemin son sınırı 15'tir. Bir genç bu yaşa ulaşınca bedensel olarak ergenliğe girmemiş olsa bile hükmen bali yani ergen sayılır. O artık dinin muhatabıdır. Kulluk sorumluluğunu yüklenecek, gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin emrinin bildirdiğine göre tercihlerini belirleyecektir. Çocukluktan gençliğe, oradan yetişkinliğe uzanan bu yolda herkes dilediğini seçmekte serbesttir. İslam dini ferde tercihlerini belirleme sorumluluğunu ergenlikle birlikte veriyor. Aslında bu yaş iyiyi kötüden ayırt edebilecek yaştır. Bugün o daha çocuk yapamaz diye sorumluluk vermekten kaçındığımız bir yaş grubunu konuşuyoruz. Üzerine titremekten bireysel ihtiyaçlarını gideremeyecek hale getirdiğimiz ergenlerimizden bir kısmı hayata bu kılıfın ardından devam ediyor. Ben yapamam anlayışını benimsiyor. Tecrübe etmediği için de gerçekten yapamaz hale geliyor. Oysa ergenlikle başlayan ve 20'li yaşların sonlarına kadar devam ettiği düşünülen bu dönem hayatın en verimli dönemidir. Genç kelimesi hazine, define gibi anlamlarla gerek bireysel gerek sosyal yönden gençliğin ne kadar kıymetli olduğunu göstermektedir. Yetişkinler gibi duygusal yönden ve olumsuz tecrübelerle yıpranmamış gençler fıtraten dine daha yatkın olmaktadır. İslam dininin yayıldığı dönemlerde Hazreti Peygamber'in etrafını saran, ona yardım noktasında öne çıkanların hep gençlerden oluşması bu durumu desteklemektedir.
dine ilk girenlerden Hazreti Ali, dini tebliğin yapılması için evini açan Erkam bin Ebil Erkam, hicretten önce Medine'ye

0: içerisinde serinleyecek yedi gruptan birinin Allah'a ibadetle yetişen genç olacağını haber vermiştir. Gençleri sürekli sorunlarla anmak doğru bir yaklaşım değildir. Gençler toplumun bir grubu olarak toplumdaki olaylardan etkilenir, sorunları toplumun prototipi olarak yansıtırlar. Onlarda mevcut yetişkinleri rahatsız eden durumlar yaygın olarak toplumdan kaynaklanmaktadır. Unutulmamalıdır ki gül dibinde gül biter. Ancak bu yaklaşım gerçekleri görmemize engel değildir. Günümüz gençliği küresel dünyanın empoze ettiği yoğun bireyselcilik, sanal yaşam ve popüler kültürle tek tipleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu durum insanlık için büyük tehlikedir. Kişiliğimizi, kimliğimizi, farklılığımızı korumak için herkes gibi olmak, popüler kültürün dayatmalarına göz yummak, her şeyi hoş görmek, her türlü yaşayışı özgürlük adı altında kabul etmek zorunda değiliz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı toplumdaki yanlışları görmüş, Hira'daki inzivasından önce Mekke inançsızlarının yediklerinden, eğlencelerinden uzak durmuş, güzel davranışlarıysa desteklemiştir. Gençliğinde iyilik adına kurulan Hilful Fudul Derneği'ne katılmış, sonraları da bu çabadan övgüyle söz etmiştir. Gençlerin en önemli dönemlerini sonradan pişman olacakları şeyler yerine güzelliklerle donatmalarını temin etmek için biz yetişkinlere de görevler düşmektedir. Öncelikle bizler kökü mazide ve gözü atide bir gençlik idealine sahip olmalıyız. Sonra da iyi bir rehberlik faaliyetiyle akli ve ahlaki gerçeklerle donatılmış zihinlere sahip, toplumun içinde ama gerektiğinde toplumdan uzak olmayı yeğleyen, yalnızlığa sığınıp günahlardan korunan, yeri geldiğinde Hazreti İbrahim gibi yol gösterici, derdi olan, önceliklerini belirleyebilen gençler yetiştirmeliyiz.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Nahl Suresi 61. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi.

0: Allah ihmal etmez, imhal eder. Allah Teala, inkarcılar ve zalimler de dahil olmak üzere çeşitli insan topluluklarını kötülükleri sebebiyle hemen cezalandırmayıp, adaleti, merhameti ve keremiyle belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar onlara mühlet tanır. Ancak zulmeden insan, kendisine hemen ceza verilmemesine aldanır, eceli gelinceye kadar zulmünde ısrar eder ve en sonunda eceli ansızın onu yakalar. İşte Allah, bize bu gerçeği haber vererek nefsine zulmeden kullarını uyarmaktadır. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Allah'ın belli bir süreye kadar mühlet tanıyıp günahkarlara azap etmemesi bizi aldatmamalıdır. Bir diğer mesajsa, insanın eceli geldiği vakit onu ertelemek mümkün değildir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, Bir Nazarı İlahi programında daha bizleri buluşturan Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Allahü Zülcelal'in yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamaya çalıştığımız şu dakikalarda Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Kur'an-ı Kerim'in anlatımıyla sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı tanımaya devam ediyoruz. Gerçekten yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın eşsiz sıfatlarını kitabımızda bulmaktayız. Allah Celle Celaluhu yüce Peygamberimizi bazen mübeşşir, bazen nezir, bazen rahmeten lil alemin olarak bizlere sunmaktadır. Enbiya suresi 107. ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Allahu Zülcelal sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama alemlere rahmet olarak gönderildiğini o kadar net bir dille ifade etmiştir ki o yüce peygamber rahmet oluşunu hayatının bütününe yansıtmıştır. Onunla beraber olan insanlar, onu sevenler onun rahmet yönünden istifade etmişlerdir. Ona düşman olanlar, ondan nefret ettiğini söyleyenler bile onun ne kadar yüce bir rahmete sahip olduğunu, gönül dünyasının insan sevgisi ve insana hizmet etme aşkıyla dolu olduğunu yakinen görmüşlerdir. Rahmet sıfatı Allahu Zülcelal'e ait bir sıfattır. Ancak yüce Rabbimiz rahmet sıfatını sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama da sunmuştur. Onun hayatında onun insanlığa sunabilecek olduğu en güzel yönlerden birisi de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın rahmet sıfatına sahip olmasıdır. Bu itibarla sadece bir sınıfa, bir zümreye, bir kabileye değil, bütün alemlere rahmet olarak sunulmuştur. Kainatın Efendisi aleyhissalatü vesselama baktığımızda, onu okuduğumuzda, onu anlamaya çalıştığımızda, alemlere rahmet olduğunu net bir şekilde kavramış oluruz. O, hidayet kaynağı olduğu gibi insanların ve cinlerin de rahmetine muhtaç olduğu, şefkatine muhtaç olduğu muhteşem bir önderdir. Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'ye hicret ettiklerinde kendisine biat eden hanımefendilere rahmet yönünü ortaya koymuştur. O güne kadar böyle güçlü bir insandan, toplum hayatı içinde aktif olan bir kişiden böyle şefkat görmeyen Medine hanımefendileri Muhammed aleyhissalatü vesselama dönmüşler ve şöyle demişlerdir: sen bize sadece İslam'ı getirmedin, bizi sadece İslam'la tanıştırmadın, bize rahmet ve merhametin ne olduğunu da öğrettin. Gerçekten sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine hanımefendilerine o kadar müşfik davranmış, o kadar şefkatli yaklaşmış ki o hanımefendiler Muhammed aleyhissalatü vesselam'da aradıkları bütün güzellikleri, bütün rahmet ve merhameti bulmuşlar. İstedikleri her soruyu, ihtiyaç duydukları her konuyu Muhammed aleyhissalatü vesselama danışmak üzere, istişare etmek üzere ona müracaat etmişlerdir. İnsan eğer çevresine rahmet ve şefkati sunarsa, İnsanlar değil, diğer varlıklar da ona ulaşabilirler. Şefkat gösterdiğimiz noktada, rahmeti ortaya koyduğumuz noktada emin olmalıyız ki bize insanların dışındaki varlıklar da ulaşır. Muhammed aleyhissalatü vesselam Medine'de bu şefkati bütün insanlara göstermiş, inanan ve inanmayan herkes ona müracaat eder olmuştur.
Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın rahmeten lil alemin oluşunu anlatırken elbette pek çok hadisi şerif okumuşuzdur. Onun çocuklara ve büyüklere olan şefkati anlatırken ifade buyurduğu şu hadisi şerifi asla unutmamalıyız. مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَب۪يرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı ve şefkat göstermeyen bizden değildir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu hadisi şerifine baktığımız zaman, kainatın efendisi sadece kendi merhametiyle kalmakla değil, çevresindeki bütün insanların bütün insanlığa merhamet göstermesini, bütün insanlığa şefkat sunmasını ister. Muhammed aleyhissalatü vesselamın rahmeten lil alemin oluşu her birimiz tarafından unutulmaması gereken çok özel bir sıfattır. Bu sıfatı hayatımızın her anında hissedersek, sevgili peygamberimizin rahmeten lil alemin oluşunu unutmadan bir hayat yaşarsak, insanlar elbette bizim dilimizden ve elimizden güvende olurlar. Zira rahmet peygamberine tabi olanlar, rahmet peygamberinin bu güzel sıfatını yaşamak durumundadırlar. Bu sıfatı yaşamayı başaranlar, bulundukları çevrede insanlara şefkatli, merhametli ve onları kucaklayabilen güzel bir hayat sürerler. Rahmeten lil alemin olan o yüce peygamberi takip eden güzel insanlara ne mutlu. Allah Celle Celaluhu bizlere de sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bu güzel sıfatına layık olabilmeyi nasip eylesin. Bir başka nazar-ı ilahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
8: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Vakıa Suresi 1-38. Ayet-i Kerimeler.
9: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar. İşte onlar, nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak, orada ne boş bir söz işitirler, ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından, amel defteri sağından verilenlere, onlar dalbastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif Ali Derman Rum Suresi 48 ila 53. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Derken O, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce bütün ümitlerini iyice yitirmiş ve şaşkın bir haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Toprağa ölümünün ardından nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu, ekini sararmış görseler, hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yol gösterip yanlış yoldan doğruya

0: ya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العظيم.
2: رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki, şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde, dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde, benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki, doğru yolu bulabilsinler.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Ankebut Suresi 41 ila 45. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı O bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olan ise hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah, yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan, Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi arttır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın arasına karışarak ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin, insanlar uyurken namaz kılın ve cennete selametle girin. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem.

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Fatih Başkurt. Mümtehine Suresi 1-6. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve hoşnutluğumu kazanmak üzere yola çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmektedirler. Üstelik Rabbiniz Allah'a iman ettiniz diye peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bildiğim halde onlara gizliden gizliye sevgi besliyorsunuz. İçinizden kim bunu yaparsa bilsin ki doğru yoldan sapmış demektir. Onlar sizi bir yakalasalar size yine düşmanca davranırlar. Elleriyle ve dilleriyle size kötülük etmeye çalışırlar ve isterler ki sizler de hakkı inkar edesiniz. Kıyamet gününde ne yakınlarınızın ne de çocuklarınızın size yararı olabilir. Allah aranızda hükmünü verir. Yapıp ettiklerinizi Allah tamamıyla görmektedir. İbrahim'de ve ona uyanlarda size güzel bir örneklik vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: bilin ki bizim sizinle ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınızla bir ilişiğimiz yoktur. Sizi ve değerlerinizi reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, hiç şüphen olmasın, bağışlanman için dua edeceğim ama Allah'tan sana geleceklere karşı yapabileceğim bir şey de yoktur demesi başka. Rabbimiz, sadece sana dayanıp güvendik, sana yöneldik, dönüşte ancak sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma.

0: Bizi bağışla ey Rabbimiz. Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda hiç şüphe yok ki güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: İslam çalışmaya büyük önem verir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. İnşirah Suresi 7 ve 8. ayetler. Yüce dinimiz İslam, helalinden çalışmanın, nafaka temin etmenin büyük bir sebep olduğunu belirtmekte ve Kur'an'da kişiye ancak çalıştığının verileceği beyan edilmektedir. Buna bağlı olarak iki günü eşit olan ziyandadır anlayışıyla Müslümanlar çalışmanın önemini kavrayarak statik değil daha dinamik olmayı, daima ilerlemeyi hedef olarak görmüşlerdir. Her şeyde örnek olduğu gibi çalışma konusunda da bize örnek olan Hazreti Peygamberimiz, hiç kimse kendi elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma asla yiyemez buyurarak helalinden kazanmanın önemine vurgu yapmıştır. Yine aynı peygamber çalışmayıp tembel olmaktan Allah'a sığınmış ve birinizin sırtında odun destesi taşıması, versin veya vermesin, insanlara gidip el açmasından daha iyidir buyurmak suretiyle, dilenmenin doğru bir davranış olmadığını belirtmiştir. Peygamberimiz, bütün bunları söylemekle kalmamış, bizzat kendisi de söylediklerini tatbik ederek biz ümmetine örnek olmuştur. Nitekim o, küçüklüğünde çobanlık yapmış, gençliğinde ticaretle meşgul olmuştur. Hatta kendisine el emin yani güvenilir kimse denmesi de ticaret ve tabii yaşamındaki dürüstlüğüne istinaden verilmiş bir lakaptır. Hazreti Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye geldiğinde inşa ettiği mescidin yapımı esnasında bizzat sırtında kerpiç ve taş taşıması da çalışmanın önemi açısından ayrı bir güzelliktir. Hazreti Peygamber'in çalışması gelişi güzel olmamış ve bizlere bugün dahi hepimizin ihtiyaç duyduğu bir ilkeyi öğretmiştir. O ilke ise, kişi hangi iş, statü ve konumda olursa olsun, yaptığı işi iyi ve güzel yapmasıdır. Bugün buna çalışma hayatında kalite demek de mümkündür. Çalışmak insana huzur verir. Huzursuzlukların pek çoğuysa işsizliktendir. Bir işle meşgul olan kimsenin yanlış şeyler düşünmesi ve yapması mümkün müdür? Bilindiği gibi bir ülkenin müreffeh bir seviyeye ulaşması ancak o ülke vatandaşlarının çalışmasıyla mümkündür. Üretmek ve helal yoldan kazanmak hem kendi mutluluğumuz hem de bizden sonra gelecek nesillerin daha rahat ve kimseye muhtaç olmadan yaşamaları için büyük önem arz etmektedir. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif de çalışmanın gerekliliğine olan inancını şu dizeleriyle açığa vurmaktadır. Ey diptiri meyyit, iki el bir baş içindir. Davransana şimdi, el de senindir, baş da senindir. İslam dininin çalışmaya verdiği önem ortadayken, Müslümanların bugünkü hallerinin bu açıdan çok parlak bir seviyede olduğunu söylememiz ne yazık ki mümkün değildir. O halde daha çok çalışmak, ilerlemek, helalinden kazanmak ve üretmek hepimizin üzerine düşen bir görev olmalıdır. Bir kimseyi kendi iş yerimizde çalıştırıyorsak, onun hakkını alın teri kurumadan vermeliyiz. Bu aynı zamanda karşılıklı işçi-işveren sevgisinin kazanılmasına da etki sağlayacaktır. Bir işte çalışıp ekmeğimizi oradan kazanan bir işçi isek, bu kadar ücrete ancak bu kadar iş olur demek suretiyle çalışmamızda ihmal ve tembelliğe gitmemeliyiz. işsizliğin has safhada olduğu bir yerde alın terimizle nafakamızı temin etmek hepimizin boyun borcu olmalıdır. Gönül ister ki göklere boy veren minarelerimizin yanında aynı heybetle yükselen fabrika bacalarımız da olsun. İşte bunun için herkes üzerine düşen görevi yapmalı, tembellik, atalet ve sefaletten uzak durmalıyız. İslam asla çalışmaya, zengin olmaya, üretmeye karşı değildir. İslam başkasına muhtaç olmaya, dilenmeye ve tembelliğe karşıdır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Ali İmran Suresi 29 ila 37. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, içinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez. Allah birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere, bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim, karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım. Benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar. O da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kamu spotu.
1: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Allah Yüce Kitabımızın farklı yerlerinde bize dünyaya dair sorumluluklarımızı anlatırken onların başında hatta kendisine kulluk etme görev ve vazifemizden sonra birkaç yerde anne ve babamıza iyi davranmamız gerektiği hakikatini bize hatırlatıyor ve bildiriyor. İnsanın yeryüzünde iyilik yapmakla yükümlü olduğu, iyi davranmakla yükümlü olduğu ilk sırada yer alan insanlar anne ve babalarıdır. Ve yine Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde anne ve babalarımızın bize dair zahmet ve yapmış oldukları güzelliklerin anlatıldığını da görüyoruz. Bugün Ahkaf suresinin 15. ayeti kerimesine bakacağız. Bu ayeti kerimede hem anne ve babaya iyi davranmaya yönelik bir emre, annelerimizin bizim için çektikleri zahmete işaret var. Hem de insanın kemale eriştikten sonra 40 yaşına vardıktan sonra yaptığı bir duaya veya yapması gereken bir duaya işaret var. Arzu ederseniz ayeti kerimeye beraberce bakmış olalım. Öncelikle metnini okumak suretiyle. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْحًا وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا وَحَمْلُهُ وَفْصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اِنِّي تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Şöyle buyuruyor Rabbimiz, insana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesilmesinin süresi 30 aydır. Nihayet çocuk olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına gelince şöyle yakarır. Rabbim, bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğerlerdenim. Kıymetli dinleyenler, ayet-i kerime oldukça geniş ve önemli konulara aslında değiniyor. Birincisi, anne ve babaya iyi davranmakla emrolunduğumuzu bir kere daha hatırlamış ve görmüş oluyoruz. Ardından annelerimizin bizim için çektikleri zahmete bir vurgu var. Hem hamilelik süresinde taşımaları, hem doğum esnasında çekmiş oldukları zahmet, hem de süt. Hani annenin hakkı, anneye yapılan iyiliğin 3 defa zikredilip ardından babanın ifade edildiğine dair hadisler var ya, anne hakkının babadan 3 defa önde olmasına dair 3 konuya işaret edilir. İşte onlar burada ifade ediliyor. Birincisi, neden anneye 3 kere daha fazla önemlidir, daha fazla hürmet edilmelidir? Birincisi, annelerimiz bizi hamilelik süresince karınlarında taşımışlardır. Bu bir. İkincisi, doğum gibi zahmetli bir eylemi gerçekleştirerek dünyaya gelmemize vesile olmuşlardır. Bu iki. Üçüncüsü, bizi emzirmişler ve hiçbir gıdayla buluşamadığımız zaman da bize sütle hayatta kalmamıza vesile olmuşlardır. Dolayısıyla bu 3 husus, annenin hakkının, hukukunun evlat üzerinde babaya göre daha fazla olduğuna işaret eden 3 önemli konudur. Bunlar anlatılıp vurgulanıyor ve ardından o doğan çocuğun 40 yaşına gelip, yani kemale eriştikten, rüşte eriştikten sonra, ki 40 yaşına rüşt yaşı denilir ve 40 yaşından önce hiçbir peygamberin gelmediği, bütün peygamberliklerin 40 yaşından sonra geldiğine dair rivayetler de vardır. Ve 40 yaşına, yani rüşt ve kemal yaşına gelindiğinde yapılan, bir anlamda yapılması öğretilen, yani bu duaların yer alma nedeni şudur: siz de bu duayı yapın demektir. Bize öğretilen o duada da birden çok husus ifade ediyor. Birincisi, şunu talep etmemiz bize öğretiliyor: bana ve anne ve babama lütfettiğin nimetlere şükretme noktasında beni muvaffak kıl. Yani demeliyiz ki ya Rabbi bizi hakkıyla şükredenlerden eyle. Sadece ben değil, bana ve anne ve babama verdiğin nimetlerden dolayı hakkıyla şükredenlerden eyle bizi diye dua etmek bize öğretiliyor birincisi. İkincisi, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Hani insan hayatı içerisinde farklı eylemleri, fiilleri, davranışları, tavırları olabilir ama artık rüşte kemale erdik. Artık istikamet yaşındayız, artık yanlışa devam etme döneminde, sürecinde değiliz. Artık ölüme yaklaştığımız, yakın olduğumuz anlardayız. Dolayısıyla bu anlarda hem mümin tavır ve davranışlarıyla o istikameti, iyi işler, Allah'ın razı olacağı işleri yapmaya dikkat etmeli, özen göstermeli. Hem de Cenab-ı Allah'tan bu konuda destek ve yardım talep etmeli elbette. Razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl diye dua etmek bize bir anlamda tavsiye edilmiş oluyor. Ve üçüncü önemli öğretilen dua, yani bu hem dua hem de fiilen dua, fiilen de buna dikkat etmeliyiz bunlara. Üçüncüsü, benden gelecek nesli hayırlı eyle. Hayırlı bir nesil. Yani insan artık belli bir yaştan sonra dünyadan geldik gidiyoruz, hayırlı bir nesil bırakarak gidelim derdi ve gayesi içerisinde olmalı. Çoluğunun çocuğunun eğitimine, torununun torbasının eğitimine, toplumun gençlerinin eğitimine, çocukların iyilik ve güzelliklerle buluşması noktasında gayrete dikkat etmesi gerekir. Artık biz elimizdeki değerleri emanet edeceğimiz bir nesli, bir genç topluluğu bırakma gayret ve çabası içerisinde olarak yaşamalıyız. O yüzden iyi bir zürriyet, iyi bir nesil bırakma noktasında hem fiili gayretimiz ve çabamız olmalı, hem de Cenab-ı Allah'tan bu konuda yardım istemeli, talepte bulunmalı. Bu noktada asla geri durmamalı ve özen göstermeliyiz. Ve bir diğer husus, inni tübtü ileyk, kapına başvurdum. Yani tevbe etmek bize öğütleniyor. Artık 40 yaş sonrası hasreten özellikle daha fazla tövbenin, daha fazla Cenab-ı Allah'a yönelmenin, daha fazla duaya, daha fazla kulluğa, daha fazla istiğfara yönelmenin yaşıdır. Öyle olmalıdır. 40 yaşını aşmış olan kardeşlerimiz daha fazla istiğfarda bulunmalı, daha fazla kendi nefis muhasebesini yapmalı, kendilerini daha fazla sorgulamalıdırlar. O inni minel müslimin, niye ben bunları senden talep ediyorum? Şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. Rabbim imanımızı son nefesimize kadar koruyabilmeyi nasip eylesin. Anne ve babalarımıza hayırlı, sağlıklı, bereketli, hayırlı, uzun ömürler lütfeylesin. Ahirete irtihal eden büyüklerimize rahmetiyle muamele eylesin. Bizlere de o kemal yaşına erdikten, rüşt yaşına erdikten sonra bu ayeti kelimede ifade edilen hakikatleri önemseyen ve bu doğrultuda bolca dua ederek Rabbimizin rızasını kazanma gayretiyle yaşayanlardan eylesin. Hayırlı günler efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Hafız Osman Şahin. Rahman Suresi.

Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş, toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir

cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir! Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

40 ayette iman. Allah Teala Zümer suresinin 23. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Allah kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir, sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir, ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim sözlerin en güzelidir. Üslubu ve ahengi eşsizdir. Hak ve hakikati tekrar tekrar söyleyen bir kitaptır. İçindeki her bir ayeti, ayetlerden oluşan her bir suresi kendi içinde uyumludur. Zira o Rabbimizin sözüdür. Kur'an bir kitaptır. Peygamber Efendimizin emriyle ve bizzat kontrolüyle her bir ayeti yazdırılmış, Peygamberimizin vefatından sonra da yazılı bütün ayetler bir araya getirilmiştir. Kur'an günümüze kadar hiçbir harfinde değişiklik olmadan gelebilen yegane kitaptır. Yine başta Peygamberimiz olmak üzere günümüze kadar milyonlarca insan tarafından tamamı ezberlenen tek kitaptır. Mümin her haliyle Rabbinden sakınır. Kur'an-ı Kerim'den her bir ayeti okuduğunda veya okuyan birisinden işittiğinde okunuşunun etkisi, manasının derinliğiyle tüyleri ürperir. Böyle bir kitabın yaratılanlar tarafından oluşturulmasının mümkün olmadığına, ancak Allah tarafından indirildiğine inanır. Kur'an aynı zamanda bir zikirdir. Mümin Kur'an'ı okuduğunda Rabbinin sözünü tekrarladığı için Allah'ı zikretmiş olur. Aynı zamanda Kur'an'dan okuduğu ayetlerin her bir harfinden sevap elde eder. Bu nedenledir ki mümin Kur'an'ı tekrar tekrar okumaktan bıkkınlık göstermez. Her okuduğunda büyük bir haz hisseder. Kişi Kur'an okumak ve içindeki hükümlere tabi olmakla hem bedenini hem de ruhunu huzura kavuşturur. Çünkü Kur'an Allah'ın kullarını en doğru yola iletmek için gönderdiği bir rehberdir. İnsanlığın dünya ve ahiret kurtuluş reçetesi onda saklıdır.
3: 40 ayette iman.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
5: Aşr-ı Şerif. Mustafa Kızılcaoğlu. Tegabun Suresi 11 ila 18. ayeti kerimeler.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmadan başa gelen bir musibet yoktur. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz, o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah, şükrün karşılığını bol bol verir. Cezada ise acele etmez. Allah, akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Birden bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Muhammed Suresi. Muhammed Suresi 38 ayettir. Mekke'de nazil olmuştur. Musaf'ta 47. sırada yer alan sure 26. cüzün ortalarındadır ve 4 sayfadır. Sure, inkar edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar var ya, işte Allah onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır ayetiyle başlar. Bu bir haber cümlesidir ve Kur'an-ı Kerim'de 21 surenin ilk ayeti böyle haberler verir. Sure, Kur'an kendisine nazil olan ve kıyamete kadar gelecek insanların rehberi, son elçi Hazreti Muhammed'in ismini taşımaktadır. Muhammed kelimesi iki ayette geçer. İman edip salih amel işleyenlerin ve Rableri tarafından bir gerçek olarak Muhammed'e indirilen kitaba inananların kötülüklerini Allah örter ve durumlarını düzeltir buyrulan ayet, Allah katında geçerli olan imanın ilkelerini açıklamaktadır. Ayete göre Allah'a imanın yolu, onun elçisi Hazreti Muhammed'i kabul edip ona gelen kitabı tasdikle mümkündür. Sevgili Peygamberimiz Kur'an'ın tamamında Muhammed olarak 4, Ahmet olarak bir defa ismiyle alınmıştır. Yüce Allah ondan söz ederken daha çok Nebi, Resul ve benzeri ifadeler kullanır. Surenin diğer bir adı Kıtal'dir. Bu isim kafirlerle savaşın kurallarını anlatması nedeniyle verilmiştir. Muhammed Suresi medeni surelerin genel özelliklerini taşır. Bu bağlamda dinin ahkamına yönelik ayetler içerir. Surenin birçok ayeti müminlerle kafirleri karşılaştırır. Ey iman edenler! Hitabıyla müminlere seslenir. Muhammed Suresi 7 ve 33. ayetler. Medine'de ortaya çıkan nifak kavramı ve münafıkların genel özellikleri de surede ele alınmaktadır. Sure, müminlerle kafirleri şu davranış biçimleri üzerinden kıyaslar. Allah'a gerektiği şekilde inanmayanlar, dünyadayken ne tür faydalı işler yaparlarsa yapsınlar, Allah katında karşılığını bulamayacaklardır. Allah'a ve onun nebisi Muhammed'e indirdiğine inanıp salih amel işleyenlerin günahlarını Allah örter ve hallerini düzeltir. Muhammed Suresi 1 ve 2. ayetler. İnkarcılarla müminlerin savaşta karşı karşıya gelmesi bir imtihandır. Allah dileseydi kafirleri bir azap ya da cezayla yok ederdi. Ama o, müminlerden sabır ve sebatı olanları diğerlerinden ayırmak istedi. Böylelikle bir grup cennete, diğeri cehenneme gidecektir. Allah yolunda şehit olanların yaptıkları işler kesinlikle boşa gitmez. Muhammed Suresi 4. ayet. Allah'ın dinine yardım edene Allah da yardım eder. Onun ayaklarını kaydırmaz, yanlışa düşmekten muhafaza eder. Muhammed Suresi 7. ayet. İnkar edenlere gelince, onların sonu felakettir. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Muhammed Suresi 8. ayet. Allah inananların yardımcısıdır. Kafirlerin yardımcısı yoktur. Muhammed Suresi 11. ayet. Dini konusunda kesin inancı olanla, heva ve hevesine uyanlar bir değildir. Rabbinin katından bir belgesi olan kimse, kötü işi kendisine güzel gösterilen kimseye benzer mi? Bunlar heveslerine uymuşlardır. Muhammed Suresi 14. ayet. İnananlar cennette çeşit çeşit gıdalarla ikramlanırken, ateşte ebedi kalanlara bağırsaklarını parçalayacak kaynar sular içirilecektir. Muhammed Suresi 15. ayet. İnkar edip insanları Allah yolundan alıkoymaya çalışanlar bu halde ölürlerse, Allah onları asla bağışlamaz. Muhammed Suresi 34. ayet. İman edip Allah'tan sakınanların karşılığını Allah verir. Muhammed Suresi 36. ayet. Muhammed Suresi'nde cenneti tasvir eden bir ayet oldukça detaylı bilgiler vermektedir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Muhammed Suresi 15. ayet. Müfessirlere göre dünyadayken benzerleri verilen bu nimetler ahirette hem daha farklı lezzetlere sahip olacaklar hem de hesap ya da ceza gibi bir sorumluluk taşımadan ihtiyaç için değil, keyif için tadılacaklardır. Muhammed Suresi'nde sözü geçen emir ve yasaklar şunlardır. Muhammed Suresi'nin savaş ve esirlerle ilgili duruma açıklık getiren 4. ayeti, savaşta inkar edenlerle karşı karşıya kalındığında geri adım atmamayı, savaşın gereğini yerine getirerek sebat etmeyi emreder. Savaşta canlı olarak ele geçirilen düşman esirdir ve esirler savaş sonuna kadar korunmalıdır. Müslümanların zaferi kesinleşince esirler için iki yola başvurulabilir. Ya bağışlanarak ya da fidye karşılığı veya esir mübadelesiyle serbest bırakmak. Böylece ayet esirlerin öldürülmesi ya da köleleştirilmesi devrini ortadan kaldırmaktadır. Surenin iman edenlere hitap eden 7. ayeti inananlara Allah'a yardımı emretmektedir. Bu ifade mecazi olup kast edilen Allah'ın elçisine ve dinine yardımdır. Bu yolda malını, vaktini, emeğini, hatta gerekirse canını bile vermekten geri durmayanların karşılığını Allah verecektir. 10. ayette aslında Mekkeli inkarcıları kınama mahiyetinde kullanılan, yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmediler mi ifadesi, İnsanlığa ibret almak için gezmeyi, daha önceki milletlerin başına gelenleri görerek haline çeki düzen vermeyi emretmektedir. Hazreti Peygamber'e hitaben önce dinin özünü hatırlatan, sonra hem kendisini hem de mümin erkek ve kadınlar için bağışlanma dilemesini emreden 19. ayet, Hazreti Peygamber'in şahsında inananları işledikleri günahlardan tövbeye davet etmektedir. Dinin özü, kelime-i tevhiddir. Yani inanmanın esası Allah'tan başka ilah olmadığını kabul etmektir. Günahlar karşısında tövbenin öncelikle Hazreti Peygamber'e emredilmesi, onun günahlarından dolayı değil, müminlere örnek olması nedeniyledir. Çünkü peygamberler ümmetlerine örnek olmaları bakımından günahlardan korunmuşlardır. Hadis-i şeriflerde bildirildiğine göre, kulun işlediği her günahtan sonra kalbine siyah bir nokta konur. Eğer pişman olup tövbe ederse kalbi temizlenir. Günaha devam eden kullardaysa zamanla artan bu siyah noktalar kalbi karartır. Kalbin arınması istiğfarla, yani bağışlanmayı dilemekle olur. Allah'ın kullarını dünyada imtihan etmesinin nedenlerinden biri, cihad edenlerle sabredenleri diğerlerinden ayırmaktır. Muhammed Suresi 31. ayet. İnsan yeri geldiğinde malından mülkünden vazgeçebilir ama can sahip olduğu en kıymetli varlığıdır. Ondan Allah için vazgeçmek kolay değildir. Vazgeçebilenler gerçek müminlerdir. Öyleyse Allah'ın cihat emrini göz ardı etmemek, üstün durumdayken gevşememek, düşman karşısında eziklik duyup onları barışa davet etmemek Müslümanın görevleri arasındadır. Muhammed Suresi 35. ayet. İman edenlerin Allah'a ve Peygamber'e itaat etmeleri zorunludur. Muhammed Suresi 33. ayet. Dünya hayatı gelip geçicidir. Bitip gidecek bir hayat, vaat edilen sonsuz ahiret hayatına tercih edilemez. Muhammed Suresi 36. ayet. Allah mallarından ihtiyaç sahipleri için Allah yolunda vermeyi emreder. Ancak malın tamamını istemez. Kul, gücünün yetmeyeceği şeylere zorlanmaz. Yaratıcısı onun her halini bildiği gibi, malının tümü istendiğinde cimrilik yapacağını da bilir. Allah zengindir. Kulları ise ona muhtaçtır. Çünkü onlar fakirdir. Allah'a itaatten yüz çeviren kullarını ortadan kaldırıp yerine itaatkar olanları yaratmaya da muktedirdir. Muhammed Suresi 38. Ayet. Aslında bu durum, zekat ve sadaka vermek suretiyle toplumu geliştirmek için çaba göstermemenin sonucu olarak ortaya çıkar. Yani malı olan düşkünlüğü yüzünden toplumları için harcama yapmayanlar, toplumun güvenliği konusunda gayret göstermeyenler, yok olmayı kendi elleriyle desteklemiş olmaktadır. Muhammed suresinde münafıklardan söz eden ayetler şunlardır. İslam'ın Medine döneminde ortaya çıkan münafıklar, medeni surelerde inanç ve tutumlarından sıklıkla söz edilen bir gruptur. Bu kimseler, gönülden inanmadıkları, kalben inkarcı oldukları halde, Müslümanların yanında onlardan görünmeye çalışan iki yüzlülerdir. Muhammed suresinin birçok ayetinde toplumdaki tavırlarıyla kendilerini ele veren bu kimselerin özelliklerine değinilmiştir. Onların Allah ve Resulü tarafından ifşa edilmesi mümkünken bunun yapılmaması Allah'ın lütfundandır. Yüce Allah bir gün gerçekten iman etme ihtimalini değerlendirerek münafıkları rezil etmemiştir. Ancak eğer dileseydik biz onları sana gösterirdik. Sen de onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları konuşmalarından da tanırsın. Allah işlediklerinizi bilir, buyurmuş, böylece hiçbir şeyin kendisine gizli kalmadığını haber vermiştir. Muhammed Suresi 30. Ayet. Surenin 16. ayetinde, içlerinden sana kulak verenler de var. Nihayet senin huzurundan ayrılınca, bilgi sahiplerine biraz önce ne söyledi diye sorarlar. İşte Allah bunların kalplerini mühürlemiştir. Arzularının peşine takılıp gitmektedirler, buyurmaktadır. Ayet, münafıklardan Hazreti Peygamber'in meclisinde bulunup onu dinledikten sonra dışarı çıkan, içeride konuşulanı anlamamış gibi yaparak aklınca alay eden kimselerden söz eder. Tefsirler, böylelerinin sahabenin alimlerine, Muhammed biraz önce ne dedi gibi sorular yönelttiklerini, bundaki amacın gerçekten öğrenmek olmadığını, anlatılanları önemsemediklerini göstermeye çalıştıklarını belirtmişlerdir. Münafıklar, Allah yolunda savaşmaktan korkarlar. İçinde cihadı emreden ayetler bulunan bir sure indiğinde bakışları değişir. Allah onların bakışlarını, ölümün yaklaşmasından dolayı kendisine baygınlık gelen kişinin bakışına benzetmiştir. Muhammed Suresi 20. Ayet. Vazifeleri itaat ve güzel söz olan bu insanlar, iş ciddiye bindiği zaman Allah'a bağlılık gösterselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu. Muhammed Suresi 21. Ayet. Oysa onlar kalplerini imana açmamışlar, bu yüzden Allah onları rahmetinden uzaklaştırmıştır. Muhammed Suresi 23. Ayet. Onlar düşüncesizce hareket ettikleri için bu duruma düşmüşlerdir. Yüce Allah, Kur'an'ı düşünmüyorlar mı, yoksa kalpleri kilitli mi, buyurarak onları kınamaktadır. Muhammed Suresi 24. Ayet. Şeytanın kendilerine ümit vererek kötülüğe sürükledikleri bu insanların içinde bulundukları durumun asıl nedeni, Müslümanların aleyhine Yahudi ve müşriklerle işbirliği yapmalarıdır. Muhammed Suresi 25 ve 26. Ayetler. Onlar, Allah'ı razı edecek işlerden hoşlanmadıkları için, öldükleri zaman azap melekleri de onlara iyi davranmayacaklardır. Muhammed Suresi 27 ve 28. Ayetler.
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir. Birden Bize. surelerin adının nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
0: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Mü'min Suresi 53 ila 65. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrail oğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Ey Muhammed, sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbine hamd ederek tesbih et. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kör ile gören, iman edip salih ameller işleyenler ile kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle dedi: Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah, alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak O'na ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Yardımlaşmak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Nisa suresi 36. ayet. İnsan, yaratılışı ve ihtiyaçları gereği toplum halinde yaşamaya mecburdur. Bir başka ifadeyle, insan toplumsal bir varlıktır. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan tek varlıksa sadece Allah'tır. O nedenle herkes birbirine muhtaç olacak şekilde yaratılmıştır. Şüphesiz bir toplumda herkesin aynı düzeyde olması düşünülemez. İnsanlar pek çok açıdan farklı statüde bulunurlar. Maddi açıdan imkanı olanlara zekat, fitre, sadaka ve benzeri ibadetlerin emredilmesinden, aslında toplumda fakir-zengin arası sevginin temini amaçlanmaktadır. Çünkü imtihan alanı olarak nitelendirilen bu dünya hayatında hemen her an sıkıntı ve problemlerle karşı karşıya kalabilmekte, kimse bunun üstesinden tek başına gelememekte. İşte bu noktada farklı imkan ve yetenekleri bir arada barındıranların birbirleriyle yardımlaşma ve dayanışması ortaya çıkmaktadır. Ailemiz ve akrabalarımızdan sonra problemlerimizin çözümünde yardımına başvuracağımız en yakın kimseler komşularımızdır. O sebeple yukarıda verilen ayette yakın ve uzak komşuya iyilik yapılması emredilmektedir. Dinimiz İslam, böylece hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan komşuluğun önemi üzerine özenle durmuş ve komşuluk ilişkilerine dair hayati prensipler getirmiştir. Kur'an-ı Kerim, yüce yaratana kullukla beraber, başta ana baba olmak üzere, toplumun diğer kesimleriyle birlikte komşularımızla da iyi ilişkiler kurulmasını bir görev olarak vurgulamıştır. Bu bakımdan komşuya iyilik etmek, sevinç ve üzüntüsünü paylaşmak, ondan gelebilecek bazı sıkıntılara sabretmek, onları olgunlukla karşılamak dinimizin bir emridir. İşin bir boyutu böyleyken, diğer taraftan komşuluk ilişkilerinde daha dikkatli davranmak, birbirimizin hak ve hukukuna saygı göstermek oldukça önem arz etmektedir. Özellikle büyük şehirlerde bu daha da önemli olsa gerekir. Öyle ki apartmanlarda kişilerin birbirini tanımadığı, selamlaşmaların eskiye oranla azaldığı, hüzün ve mutluluk günlerindeki duyguların paylaşılmadığı görülmektedir. Halbuki üst katta oturan komşunun cenazesinden alt katta oturanın haberi olmuyorsa, bu bizi oturup düşünmeye sevk etmelidir. O nedenle yardımlaşmayı sadece madde ve parayla sınırlamak mümkün değildir. Yardımlaşma bazen de manevi olabilir. Aile görüşmeleri, tebrikleşme, ziyaretleşmeler bu cümleden görülmelidir. Toplumsal yaşamın gereklerine riayet etme, ortak alanların temiz kullanılması gibi hususlarda komşuluk ilişkilerinde dikkatle üzerinde durulması gereken konular arasındadır. Sözleri ve örnek davranışıyla bizlere hayat veren, insanlık ve kulluk bilincimizi güçlendiren sevgili peygamberimizin komşulukla ilgili hadisleri büyük mesajlar taşımaktadır. Netice itibariyle son zamanlarda bizi biz yapan değerlerden uzaklaşmamızın sonucu birbirimizle olan ilişkilerimiz zayıflamakta, hatta kaybolma noktasına gelmektedir. Adeta insanlar kalabalıklar arasında yalnızlaşmaktadır. Nitekim Avrupa bunun sıkıntısını çekmekte ve yeniden komşuluk ilişkilerini tesis etmek için bazı faaliyetlerde bulunmaktadır. Orada baba evladından, evlat ailesinden, komşu komşusundan kaçmaya çalışmaktadır. Bireycilik ve kişisel menfaatler hakim olmuştur. Bizim dinimizde, kültürümüzde, örf adetimizde böyle bir şey yoktur, olmamalıdır. İş ve dünyevileşmenin getirdiği sıkıntıları biliyoruz. Ancak yine de ebeveyne, dostlara, komşulara zaman ayırmak gerektiği bilincinde olmalıyız. Birbirimizin derdini dert edinmeli, yardımlaşmalıyız ve unutmamalıyız ki ahiret hayatında bizi yediklerimiz değil, yedirdiklerimiz kurtaracak. Terazi kefesine bunlar konulacak.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Veli Solak. Mürselat Suresi 41 ila 50. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin, için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin, için. Biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar?
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. ...86. ayetin tefsiri. Aracılık için birisine başvuranlar işe selamla başlayacaklardır. Müminler karşılaştıklarında selamlaşacak, karşılıklı olarak iyi dilekte bulunacaklardır. Her kültürde selamlaşma adeti ve bu adetin gerektirdiği usul ve adab vardır. Bu münasebetle Müslümanlar arasında selamlaşmanın nasıl olması gerektiği konusuna geçilmiştir. Selam diye tercüme edilen tahiyye, hayat kelimesiyle aynı kökten olup lügat manası itibarıyla sağlık, uzun ömür dilemek demektir. Tefsirciler buradaki tahiyye buyruğunu üç şekilde açıklamışlardır. A. Hapşıranın elhamdülillah demesiyle başlayan karşılıklı dualar. B. Hediye verene hediye ile mukabele. C. Selam verip almak. Tahiyye kelimesi daha ziyade bu üçüncü manada kullanılmıştır. Cahiliye devrinde de çeşitli sözlerle selamlaşma yapılır ama selamlaşmada köleliğin ve sınıf farkının izleri görülürdü. Köleler, zayıflar ve garipler selam vermek mecburiyetinde görülür ve verirken de bir takım kalıplara riayet etmeleri beklenirdi. İslam dini getirdiği eşitlik ve fazilet anlayışına uygun olarak bir selamlaşma adabı oluşturdu. Sünnet ve örf bunun verilişini Esselamu Aleyküm veya Selamun Aleyküm alınışını da Aleyküm Selam, Aleykümüs Selam ve Aleykümüs Selam ve Rahmetullah ve Berekatüh şeklinde belirledi. Selamlaşma Müslümanlar arasında bir ülfet, kaynaşma, sevgi aracıdır. Barış içinde olma işaretidir. Selam verip alanlar birbirlerine Allah'tan iyilik, esenlik, rahmet, bereket dilemektedirler. Bu sebeple selamlaşma Kur'an'da ve sünnette teşvik edilmiş, alimler tarafından hükmü ve adabı üzerine kafa yorulmuş, açıklamalar yapılmıştır. Bir Müslümanın bir veya daha fazla Müslümanla karşılaştığı bir araya geldiği zaman selam vermesi sünnettir. Bu selamı birisi verince diğerlerinin onu alması farzdır. Bir kişinin verdiği selamı topluluktan birinin almasıyla vazifenin yerine gelmiş olup olmayacağı konusu tartışılmıştır. Ebu Hanife'ye göre topluluktan her birinin selamı alması gerekir. Gayrimüslimlere de müminlere verilen selamın verilebileceğini ileri süren alimler bulunmasına rağmen ekseriyete göre onlara bir mümin böyle selam vermez, onlar verirlerse ve aleyküm size de olsun şeklinde mukabele edilir. Nisa suresi 88-91. Ayetlerin meali. Size ne oluyor da münafıklar hakkında ikiye bölünüyorsunuz? Halbuki kendileri hak ettikleri için Allah onları küfre geri çevirmiştir. Allah'ın saptırdıklarını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıkları için asla doğruya yol bulamazsın. Kendileri nasıl inkar etmişlerse sizin de öyle inkar etmenizi, böylece onlara eşit ve benzer hale gelmenizi isterler. İman edip Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün, hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin. Ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplulukla ilişki içinde olanlar yahut sizinle de kendi kavimleriyle de savaşmayı içlerine sindiremeyip size sığınanlar müstesna. Allah dileseydi onları başınıza bela ederdi de sizinle mutlaka savaşırlardı. Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilirler de sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse Allah size onların aleyhine bir yola girme hakkı vermemiştir. Bunlardan başka hem sizden hem de kendi topluluklarından emin olmak isteyen kimseleri de bulacaksınız. Bunlar ne zaman fitneye yönlendirilseler hemen dönüp ona dalarlar. Bu sebeple sizden uzak durmaz, size barışçı davranmaz ve yakanızdan ellerini çekmezlerse onları hemen yakalayın, ele geçirdiğiniz yerde öldürün. İşte onlar hakkında size apaçık bir yetki vermiş olduk. ...88 ve 89. ayetlerin tefsiri. Buradan itibaren 91. ayete kadar özel olarak Kur'an'ın geldiği tarihte ve çevrede, genel olarak da her zaman ve her yerde gruplar ve topluluklar olarak Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki ilişkiler ele alınmaktadır. İslam, başka inançları ve hayat tarzlarını benimseyen fertlere ve gruplara da hayat hakkı tanıdığı, onları hem kendi içlerinde hem de dünya yüzünde korumayı Müslümanlara ödev kıldığı için, ilişkilerin taraflara zarar vermemesi amacıyla bazı kurallara bağlanmasına ihtiyaç hasıl olmuştur. Bu ihtiyaç, hem ayetlerde hem de Hazreti Peygamber'in ve onun çizgisindeki halifelerin uygulamalarıyla farklı ve yeni ilişki biçimlerine de örnek teşkil edecek şekilde karşılanmıştır. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra çeşitli ilişkilere girmek durumunda oldukları gayrimüslimler şu gruplara ayrılmıştı. Mekke'de ve Medine'de yaşayan müşrikler, Medine ve civarında yaşayan ehli kitap, daha çok Yahudiler, hem Mekke'de hem de Medine'de yaşayan müşrik veya ehli kitap oldukları halde bu durumlarını gizleyen ve Müslüman görünen münafıklar. Gayrimüslimlerin Müslümanlarla gruplar arası siyasi ilişkileri de şu kategoriler içinde cereyan ediyordu. A. Hasımlar ve düşmanlar. B. Antlaşmalılar ve bunlarla antlaşma yapmış bulunan diğerleri. C. Tarafsızlar. 91. ayete kadar bu konular ele alınmış, ilişkilerde uyulacak kurallara ışık tutulmuştur. Burada zikredilen münafıkların Medine'de yaşayanlar mı yoksa Mekke'de kalanlardan bir grup mu olduğu konusunda tefsircilerin farklı açıklamaları vardır. Buhari'nin nüzul sebebi olarak rivayet ettiği hadis şöyledir. Bazı insanlar Uhud Savaşı için sefere çıkan Hazreti Peygamber'in ashabına katıldıkları halde Medine'ye geri dönmüşlerdi. Kalanlar sonra yapılacak muamele konusunda ikiye ayrıldılar. Bir grup Hazreti Peygamber'e onları öldürmesini öneriyor, diğeri ise bu öneriye karşı çıkıyorlardı. Bunun üzerine size ne oluyor da münafıklar hakkında ikiye bölünüyorsunuz mealindeki ayet geldi. Hazreti Peygamber de şöyle buyurdu. O Medine'dir. Ateş nasıl gümüşün pasını giderirse o da manevi kirleri yok eder. Bu rivayeti farklı şekillerde nakleden başka hadisçi ve tarihçiler de vardır. Buraya dayanan tefsircilere göre ayetin geliş sebebi bu olaydır. Ancak geliş sebebini bu olaya bağlamakla akla gelecek bütün sorular cevaplandırılmış olmamaktadır. Nitekim söz konusu gruba ait açıklamalar getiren 89. ayette, Allah yolunda hicret edinceye kadar kaydı vardır. Medine'ye dönen münafıklar için hicret söz konusu olamayacağına göre, ayetten bunların kastedilmiş olması ve olayın nüzul sebebi olması uzak bir ihtimal olarak kalmaktadır. Bu sebeple İbn-i Aşur, haklı olarak bu nüzul sebebini benimseyenler için şöyle bir tevilin kaçınılmaz olduğunu kaydetmiştir. Burada hicretten maksat iman ve cihada dönmektir. Taberi de aynı gerekçeyle nüzul sebebinin Medine'de yaşayan ve Uhud Savaşı'nda geri dönen münafıklar değil, Mekke'de yaşayan, gerçekte putperest oldukları ve Müslümanlar aleyhine faaliyette bulundukları halde Medine'ye geldikçe veya Müslümanlarla karşılaştıkça kendilerini onlardanmış gibi gösterenler olduğunu zikretmektedir. Müslümanlarla savaş durumunda olan gayrimüslimler ve bunlara yardımcı olanların ele geçirildiklerinde esir edilmeleri gerektiğinde öldürülmeleri savaş halinin tabii sonuçlarındandır. İnkar etmenizi, böylece onlara eşit ve benzer hale gelmenizi isterler cümlesi, farklı inanç ve düşüncede olan grupların birbirlerine karşı sosyopsikolojik durum ve tutumlarını ifade etmektedir. Bu beşeri ve sosyal kural asırlar boyu değişmeden gelmiştir. Ulus devletlerin doğduğu günümüzde de insanların eşitlikten tam yararlanabilmeleri için aynı ulustan olması gerekiyor. Uluslar aradaki farklı ulustan olma durumunun ortadan kalkmasını istemiyorlar. Ancak kültür, inanç ve ideoloji farkının temel haklar açısından bir ayrımcılık sebebi sayılmamasını istiyorlar. Ne var ki sözde çoğulculuğu savunanlar uygulamada bunun diğer inanç sistemlerinin, kültür ve ideolojilerin ortadan kalkması ve dünyada tek tip kültürün günümüzde Batı kültürünün kalması şeklinde gerçekleşmesini hedefliyorlar. Bunca insan hakları belgelerine ve antlaşmalara rağmen uygulamada sırf renkleri, kültürleri ve inançları farklı olduğu için bir kısım insanlar ve uluslar diğerlerine eşit sayılmıyor. Haklarına eşit derecede saygı gösterilmiyor ve onlara sahip çıkılmıyor. Sen onların dinlerine uymadıkça Yahudiler ve Hristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaklardır mealindeki ayet de bu gerçeği ifade etmektedir. Bugün yeryüzünde mevcut birçok din, ideoloji ve kültür açısından insan haklarında eşit olmanın şartı aynı kültürü ve inancı paylaşmaktır. Ancak İslam'da insanların insan haklarından yararlanabilmeleri için Müslüman olmaları şartı yoktur. Allah Teala kullarının Müslüman olmalarını ister, bundan hoşnut olur, fakat onları buna zorlamaz. Dileyenlerin kendisini de hak dini de inkar etmelerine fırsat verir. Bundan dolayı onlardan dünyada rahmetini ve rızkını esirgemez. Müslümanlar da başka dinden olanlara bu ilahi muamele örneği çerçevesinde yaklaşmak ve davranmak durumundadırlar. İslam dini, ehli kitabı tevhid çerçevesinde birliğe, bütün insanlığı da barış ve insan haklarına saygı ilişkisi içinde yaşamaya davet etmesine rağmen, Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasında hala değişmediği müşahede edilen uygulamadaki bu tutum ve yaklaşım farkı sebebiyle onların dostluk ve yardımlarına güvenmemek esastır. Müslümanlar elbette kendilerine düşmanca davranmayan, antlaşmalarına sadık kalan gayrimüslimlerle barış ve iyi ilişkiler içinde olacaktır. Ancak karşı tarafın açıklanan ve tarih boyunca yaşanıp görülen temel yaklaşım ve tutumlarının da unutulmaması gerekmektedir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Muhammed İsmail Demirel. Fatır Suresi 29 ila 34. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıkları başkaları için gizli açık harcayanlar asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah, kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz, kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir.

0: güzeldir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler: bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Haluk Karakoç. Ankebut Suresi 14 ila 22. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vaktiyle biz Nuh'u kendi kavmine Resul olarak göndermiştik. Nuh, 1000 yıldan 50 yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakaladı. Fakat biz Nuh'u ve gemidekileri kurtardık ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık. İbrahim'i de Resul olarak gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin ve ona itaatsizlikten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız inançlar uyduruyorsunuz. Kuşkusuz Allah'ı bırakıp da taptığınız bu şeyler size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah'ın katında arayın. Ona kul olun, ona şükredin. Sonunda ona döneceksiniz. Eğer gerçeği yalanlamaya kalkışırsanız, bilesiniz ki sizden önceki nice topluluklar da böyle yalanlamalarda bulundular. Elçinin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir. Allah her şeye kadirdir. O dilediğine azap eder, dilediğine esirger. Hepiniz dönüp dolaşıp ona varacaksınız. Ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı çaresiz bırakabilirsiniz. Allah'ın dışında bir himayeciniz ve yardımcınız da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bizleri dinleyen değerli dostlar, şu an Diyanet Kur'an Radyo'ya, Kur'an Hocası programına kulak veren, gönlünü açan aziz dinleyiciler, bugün yine huzurlarınızdayız, yine Kur'an sofrasında, Kur'an ziyafetinde birlikteyiz. Gününüzü tebrik ediyor, hepinizi de en kalbi duygularımla Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Efendim, bugün okuyacağım ayetler Bakara suresinin 170 ila 176. ayetleri. 25. sayfa. Ayetleri okuyoruz, ardından mealini sunacağım. Evet, okuyorum.

حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله

بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

0: صدق الله العظيم.
1: Allah kabul eylesin kıymetli dostlar. Evet, okuduğumuz sayfa Kur'an-ı Kerim'in 25. sayfası idi. Burada yer alan Bakara suresinin 170 ila 176. ayetlerin mealini sunacağım şimdi sizlere. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa, İnkarcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana, haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin, eğer ona kulluk ediyorsanız. Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça, kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayan ve esirgeyendir. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak, onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar, doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrılık içine düşmüş bulunmalarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi. Değerli dinleyenler, 25. sayfayı hem okuduk hem mealini sundum. Şimdi bu sayfada dikkat edeceğimiz kelimeleri ya da tecvid kurallarını, sayfayı tekrar okurken yer yer durarak sizlere arz edeceğim inşallah. Evet, okuyorum.
0: Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا

La yesma'. Evet, burada kemesellezî yen'îku. Bir buradaki yen'îku kelimesine, bir de devamındaki bimâ la yesma'. Buradaki duruşa dikkat çekeceğim. Yen'îku kelimesinde bir izhar var. Yen'î. Bakınız, telaffuzu biraz zordur. Yani nunun cezimli halinden ayn harfine geçiş belki biraz yorabilir ama yine sırası geleni oku mantığımızla bunu da çözüyoruz Allah'ın izniyle. Önce yen diyoruz, sonra ayn harfini boğazı sıkara çıkarıyoruz. Yen'i'u, yen'i'u. Sonrasında da kaf harfi var, kalın. Evet. Devam ediyoruz. Bima la yesma'. La yesma'. Burada şayet durursak nefesimiz daralır ya da bu tür yerlerde dururken hiç uzatmadan sondaki harfi cezimli hale getirerek. Bima la yesma'. Sonra da başlangıcı nereden yapmamız lazım? Eğer nefesimiz yeterse kemeselillezî yen'îku. Kemeselillezî'den başlayıp devam etmek uygundur. Ama şayet oraya kadar gidemezsek bile yen'îku bima la yesma'u demek bu defa diğer noktalardan başlamaya göre, yani sonraki harflerden başlamaya göre daha uygun olur. O zaman başlıyoruz. Kemeselillezî'den başlayalım.

Burada nida'a. İki üstünlü hemzelerde duruşlarımız meddi tabii iledir. Yani burayı hassaten notlarınıza da alabilirsiniz ilgi duyan kardeşlerimiz. Kendisine farklı gelen kardeşlerimiz bu anlatımımızı farklı bulanlar. Ve nida'a şeklinde okunacağını not alabilirler. Çünkü bazen rastlıyoruz vanida diye duranlara, tabi düzeltiyoruz, tasih ediyoruz ama öyle olmayacağını da hatırlatmış olalım. Devam ediyoruz.

مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ. Burada başlarken külü min tayyibatiden başlamak daha uygun ama oraya kadar dönmezsek veşkuru lillahiden başlamak ile de mana bozulmuş olmaz. Veşkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. İnnemâ harrama aleykumul meytete ve'd-dem ve lehmel hinziri ve mâ uhille bih. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ. Evet, sese bakınız. Harfleri birbirinden ayırıyoruz. فَمَنِ اضْطُرَّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ. Bu اضْطُرَّ kelimesinden Vad harfi ayrı bir ses, da harfi ayrı bir ses olduğu için her ikisini de kendi sesleriyle telaffuz etmemiz lazım. Femenil durra.

Lam elif secavendi var. Burada nefes almak için durabiliriz. Ama okumaya devamından başlamıyoruz. Başlarken biraz geriden başlayıp, evet biraz geriden başlayıp sonra devam ediyoruz ileriye. Ki buradaki başlama noktamızı ve yeşterune kelimesi olarak seçebiliriz.

De evet, burada da işteravul dalalete derken vav harfini vad harfine bağlıyoruz. Ama vad harfi kendisine ait özel sesiyle okunacak. İşteravul dalalete bil huda vel azabe bil mağfira. فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. Burada esbera kelimesine yoğunlaşalım. فَمَا أَصْبَرَ, bakınız e sonra sat, yani e ince sat kalın. Hemzeyi e sesiyle, sadı ise kendi kalın sesiyle okuyacağız. Esbera. Evet, farklı ne olabilirdi diye aklınıza gelebilir kıymetli dostlar. Şu olabilir. Bazen, evet, bazen rastlıyoruz. Sad harfi kalın olduğu için baştaki hemzeyi de kalın okuyanlar olabiliyor. Hatalıdır. Ama okuyanlara rastlıyoruz. Şöyle ki, فَمَا أَصْبَرَهُمْ أَصْبَرَهُمْ olursa hemze kalın okunmuş olur. Ama doğrusu o değil. فَمَا

0: صدق الله العظيم.
1: Evet efendim. Bugünkü dersimizi de böylece Sadakallahul Azim cümlesiyle tamamlamış olduk. Bir sonraki Kur'an hocası programımızda yeniden buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.
2: Kur'an hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Maide Suresi 120. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümdarlığı yalnızca Allah'ındır. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Her şeyin gerçek sahibi ve yöneteni Allah'tır. Her doğan ölür. Sonradan olan her şey, her canlı ölümü tadacaktır. İnsan da sınırlı ve sonludur. Ancak her şeyi var eden, varlığının öncesi olmayan Allah sonsuzluk olarak dirilir ve ebedi hayata sahiptir. Her şeyin gerçek maliki, sahibi, var edeni, idare edeni Allah'tır. Bizler canlılar olarak sınırlı ve sonlu bir hayata sahibiz. Edindiğimiz dünya eşyaları ve yetkileri de geçicidir, sınırlıdır, bitecektir. Ama Allah'ın gücünün, iradesinin sınırı yoktur. O, gücü her şeye yetendir, her şeyi bilendir. Gerçek hükümdarlık sahibi Allah'tır. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, Allah'ın dünya ve evrendeki hükümdarlığına karşı insanlara düşen ona teslimiyettir. Bir diğer mesaj da, insan Allah'ın koyduğu ilahi emirlere ve fizik kanunlarına uymak durumundadır.

Aşr-ı Şerif. Recep Yasan. Maide Suresi 116 ila 120. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara sen mi Allah'ın dışında beni ve annemi birer ilah kabul edin dedin? Buyurduğu zaman o şu cevabı verir: haşa, seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim, şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilmem. Gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin. Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanık idim. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra, onların halini bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin. Şayet onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen, hiç kuşku yok, sen hem izzet hem hikmet sahibisin. Allah şöyle buyurur: bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan hoşnuttur, onlar da onun rızasını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O her şeye kadirdir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Anne ve babaya iyi davranmak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olmuştur. İşte onun için insana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim. Lokman Suresi 14-15. Ayetler. Bu konu insanların dikkate alacağı en önemli hususlardan biridir. Çünkü hem büyükleri yani anne babayı hem de evlatları yakından ilgilendirmektedir. Bu öneminden dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde anne baba hakkında

yapmaktan, onlara iyilik yapmaktan bahsedilmektedir. İşte bunlardan birisi de konu başlığını teşkil eden Lokman suresinin 14. ve 15. ayetleridir. Bu ayeti kerimelerden anlaşıldığı gibi anne babaya iyi davranmak Allah'ın emridir. Tabii ki anne baba her türlü iyiliğe layıktır. Çünkü onlar bizlerin yaratılmasına vesile olmuşlardır. Onlar olmasaydı biz de olmazdık. Elbette bizi Allah yarattı ama onlar sebebiyle vücut bulduk, dünyaya geldik. Allah bize rızık verdi ama onların elleriyle bize ulaştı. Onlar bizim için çalıştı, bizi yedirdi, içirdi, barındırdı, kolladı ve gözettiler. Allah bize nasıl karşılıksız nimet verdiyse, onlar da karşılık beklemeden bu hizmeti bize sundular. Sevgileri, ilgileri tamamen içten ve tabii olup hiçbir etkiyle bunu yapmadılar. Bu nedenle onlara iyilik yapmalı, onları hiç kırmamalıyız. Onlara iyilik yapmak sadece ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla onlara maddi yardımda bulunmak demek değildir. Evet, bu da çok önemli ama onlara asıl yapılacak iyilik, onların ihtiyaçlarını karşılamanın yanında onları hoşnut etmek, mutlu olmaları için çaba sarf etmektir. Hatta onlara yapılacak iyiliklerin isteyerek yapıldığını hissettirmek suretiyle gönüllerini ferahlatacak davranışlar sergilemektir. Onları kırmamak, bezginlik anlamı taşıyan hiçbir ifade kullanmamak ve davranış sergilememek gerekir. Onlara öf bile demenin yasak olduğu İsra suresinin 23. ayetinde açıklanmaktadır. Onları üzecek her türlü hareketten uzak durmak, haberleri olduğu halde üzülecekleri bilgileri gerektiğinde gizlemek, onların yanında edep kurallarına riayet etmek, onları söz ve sohbetin içinde tutmak da onları hoşnut etmenin bir başka yoludur. Anne babaya iyilik yapmak bazı ayetlerde Allah'a kulluk etmekten hemen sonra yer almaktadır. Bu durum konunun ne kadar önemli olduğunun açık bir delilidir. Ayetlerde ve hadislerde anne babaya iyilik birlikte emredilirse de anneye yapılacak iyilik, ona gösterilecek hassasiyet ayrıca vurgulanmaktadır. İşte bu ayette de aynı vurgu yapılmış, annenin durumu, çocukla olan ilgisi ve yakınlığı açıkça ifade edilmiştir. Anne, sadece çocuk dünyaya geldiğinde değil, dünyaya gelmeden zorluklarla buluşmuştur. Hamileliğin ilk dönemi, anne için zorlukların ilk başlangıcı olduğu gibi, giderek zorlaşan bir süreç halinde devam etmektedir. Annenin çocuğunu taşıdığı, her geçen gün taşımanın zorlaştığı, bu nedenle de bir sürü sıkıntı çektiği ayette açıkça zikredilmektedir. Ayet-i kerimede Allah'a şükretmek ve anne babaya teşekkür etmek de emredilmektedir. Allah'a bizi yarattığı, türlü türlü nimetler verdiği için şükretmemiz gerekir. Bizler yoktuk, O var etti. Bizleri varlık alemine O gönderdi. Bizim hayatta kalmamızı sağlayan, bizi rızıklandıran O'dur. O'nun vermediğini kimse veremez. O'nun verdiğine kimse engel olamaz. O her şeye gücü yetendir. Anne ve babamıza da şükretmemiz gerekir. Bizim dünyaya gelmemize vesile oldukları, bizi kendi canları kadar korudukları, hiçbir fedakarlıktan çekinmeden hep bizim iyiliğimiz için çaba sarf ettiklerinden dolayı teşekkür etmeliyiz. Bu yalnızca sözle değil, davranışlarla da gerçekleşmelidir. Valideyne iyilik ve itaat her vesileyle emredilir. Ancak meşru ve makul olmayan durumlarda onlara itaat gerekmez. Konu başlığı olarak zikredilen ayetlerin ikincisinde bu durum dile getirilmiş, Allah'a ortak koşma gibi bir talebe karşı asla itaat edilmeyeceği açıklanmıştır. Bu da gösteriyor ki anne babaya itaat, dini ölçülere uyması ve
aklın kabul

0: etmesi halinde bir emirdir. Onlara iyi muamele etmek, incitmeden hizmet etmek, meşru ölçüler içinde onlarla münasebeti iyi bir şekilde devam ettirmek gerekmektedir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. İmran bin Husayn, engelli sahabelerden biriydi. Karnına su ve yağ toplanmış, uzun seneler süren bu hastalığa sabretmişti. Rahatsızlığı tam 30 yıl devam etmiş, hatta bir ara karnı açılarak yağlara alınmıştı. Hastalığı nedeniyle ibadetlerinde zorlanan İmran bin Husayn, bir defasında Efendimiz'i hastayken nasıl namaz kılacağını sormuş. Efendimiz ise ona, "Mümkünse ayakta kıl. Şayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yan üstü yatarak kıl." buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Habib Deveci. Kamer Suresi 23 ila 40. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış olur, yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının, küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı, küstah kimmiş görecekler. Allah Salih peygambere şöyle buyurdu. Şüphesiz biz dişi deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımlı olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Üzerlerine tek bir ses yolladık da, hayvan ağalındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi oluverdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu. Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut, kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silmek kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Kur'an'ın temel konularından 6. cüzde devam ediyoruz. İslam toplumu bilinç eğitimiyle yükselir. Aşırılıktan kaçınıp dengeli üretenler ve tüketenler, dengeli bir ümmet olma yolunda 5. adımı atmış olurlar. 6. cüzde Nisa suresinin son tarafı ve Maide suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesaja göz attığımızda, ilk mesaj orta yol bilinci. İsterseniz biraz detaya bakalım. İfrat ve tefritten kaçınmak. Nisa suresinin ortalarındaki bazı ahkam konularından sonra bu cüzde de Yahudi ve Hristiyanların ahkamla ilgili hataları sıralanır ve Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenir. Yahudiler peygamberlerine verdikleri sözde durmadılar. Kitaplarının hükmünü terk ettiler. Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamberleri öldürmeye çalıştılar ve suikastler düzenlediler. Hristiyanlar da dinlerinde aşırı uç yorumlar yaptılar. Allah'ın kulu ve peygamberi olan Hazreti İsa'ya haşa Tanrı'nın oğlu dediler. 6. cüzdeki ikinci mesajsa helal gıda bilinci. Maide suresinin baş tarafında helal ve haram konuları özetlenmektedir. Mesela behimetül enam denilen, yani davar, sığır ve deve cinsi hayvanlar helal ama ihramda kara avı yapmak haramdır. Allah'ın yeryüzündeki sembollerine, mesela Kabe tevhidin sembolü, kurban Allah'a yakınlığın sembolü, ayrıca savaşın haram olduğu aylara karşı saygılı olmak ve onların kutsallığına, saygınlığına halel getirmemek gerekir. Leş, akıcı kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına, mesela putlar adına kesilen hayvanların eti haramdır. Eti yenen hayvanlar bir yerden düşerek, boğularak, boğazlanarak ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanarak ölmesi durumunda bunların etleri de haramdır. Yani anlaşılıyor ki ölmeden önce yetişip kesilen helaldir. Eğitimli av hayvanlarının tuttuklarını yemek helaldir. Hayvanı avın üzerine gönderirken besmele çekmek gerekir. Ehli kitabın kestikleri helaldir. Onların kadınlarıyla evlenmek caizdir. Ancak Müslüman kadınlarla evlenmek eftaldir. 6. cüzdeki 3. mesajsa denge bilinci, yani orta bir ümmet olma. Maide suresinin sonraki bölümlerinde ise bazı ahkam konuları açıklanmaktadır. Abdest, gusül, teyemmüm, şahitlik, cihat, kısas ve irtidat gibi. Ayrıca iman, ibadet ve adalet gibi hükümleri terk eden önceki ümmetlerin sapmaları aktarılır. Bu sapmaların sonunda Allah'ın gazabına ve lanetine uğradıkları gerçeği hatırlatılır. Evet, 6. cüzdeki 3 mesaj bunlardı. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Altıncı cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyenler, bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır. Ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edip, onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır ve sonsuz rahmet sahibidir. Ehli kitap senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan istemişler, bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi de, bu haksız davranışları yüzünden onları hemen yıldırım çarpmıştı. Bilahare kendilerine açık deliller geldikten sonra buzağı ilah edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir delil verdik. Ant içmeleri sebebiyle sözleşmeyi desteklemek ve önemine dikkat çekmek için dağı başlarına diktik ve onlara baş eğerek kapıdan girin dedik. Onlara cumartesi günü sınırı aşmayın dedik. Kendilerinden sağlam söz aldık. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle. Dahası inkarları sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna artık iman etmezler. Bir de inkar etmelerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından, Allah elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzünden, halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Başkası ona benzer kılındığı için şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilafa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmemişlerdir. Bilakis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir. O da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır. Yahudilerin zulmü sebebiyle bir de pek çok kimseyi Allah yolundan engellemeleri, kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helal kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve içlerinden inkara sapanlara acı bir azap hazırladık. Onlar arasından ilimde derinleşmiş olanlarla müminler ki bunlar sana indirilene ve senden önce indirilmiş olana iman ederler. Namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar başkadır. İşte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık, bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı tutunacak bir delilleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdi.

indirdiğine, onu ilmiyle, ilminin bir eseri olarak indirdiğine şahitlik eder. Melekler de şahitlik ederler. Ve şahit olarak Allah yeterlidir. İnkar eden ve Allah yolundan alıkoyanlar, şüphesiz doğru yoldan çok uzaklaşmışlardır. İnkar edenleri ve hakkı gözetmeyenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Onları içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da yönlendirecek değildir. Bu da Allah için çok kolaydır. Ey insanlar! Peygamber Rabbinizden size gerçeği getirdi. Şu halde kendi iyiliğinize olarak iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah sınırsız ilim ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın elçisidir. Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir ve ondan bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Tanrı üçtür demeyin, bundan vazgeçin. Hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilahtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Güvenmek ve dayanmak için Allah yeter. Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan geri durur, ne de yakın melekler. Büyüklenerek ona kulluktan geri duranların hepsini Allah yakında huzuruna toplayacaktır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Allah ecirlerini tam olarak verecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çevirenlere ve kibirlenenlere gelince onlara acı bir şekilde azap edecektir. Bunlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları kendilerine ulaştıran dosdoğru bir yola iletecektir. Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkındaki hükmü şöyle açıklıyor. Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kız kardeşi bulunursa bıraktığının yarısı bunundur. Eğer ölen kız kardeşin çocuğu yoksa erkek kardeş de ona varis olur. Kız kardeşler iki tane olursa bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş varsa, erkeğin hakkı iki kadın payı kadardır. Yanılmayasınız diye Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir. Maide Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramda bulunduğunuz sırada avlanmayı helal saymamanız şartıyla, size bildirilecek olanlar dışındaki en'am denen hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Şüphesiz Allah dilediği gibi hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın işaretlerine, haram aya, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını dileyerek Beytülharam'a yönelmiş kimselere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi engellediler diye bir topluma karşı duyduğunuz kin, sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlarla, henüz canı çıkmadan yetişip kestiklerinizin dışında yırtıcıların yediği hayvanlar
dikili taşlar önünde sunaklarda boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla paylaşmanız size haram kılındı. Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır. Bugün kâfirler dininize karşı mücadelede ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, iyi ve temiz olanlar size helal kılınmıştır. Yırtıcı hayvanlardan olup, Allah'ın size öğrettiğiyle eğiterek avcı hale getirdiğiniz hayvanların, sizin için yakaladıklarından da yiyin. Hayvanı ava salarken besmele çekerek, üzerine Allah'ın adını da anın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın hesabı pek çabuktur. Bugün size iyi ve temiz nimetler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Gayrimeşru ilişkide bulunmak veya gizli dost tutmak şeklinde değil de, meşru bir nikahla evlenmek şartıyla mümin kadınlardan iffetli olanlarla, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar, mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir. Kim inanmayı reddederse, ameli kesinlikle boşa gider. O, ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman, yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse, yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursanız, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için bağışlama ve büyük bir mükafat vardır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Andolsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Onlardan 12'de nakip, temsilci göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti. Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılarsanız, zekatı verirseniz, peygamberlerime iman eder ve onları desteklerseniz, bir de Allah rızası için borç verirseniz, andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Artık bundan sonra içinizden kim inkar ederse, kesinlikle doğru yoldan sapmış olur. Ahitlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine bildirilenlerden, Tevrat'tan önemli bir kısmını da unuttular. İçlerinden pek azı hariç olmak üzere, onlardan daima bir hainlik görürsün. Sen yine de onları affet
hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam ahitlerini almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirilenlerden, İncil'den önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan düşmanlığı ve kini soktuk. Allah onlara yapıp ettiklerini ileride haber verecektir. Ey ehli kitap! Resulümüz kitapta bulunup da gizlemekte olduğunuz birçok şeyi size açıklamak üzere geldi. Birçoğunu da açığa vurmuyor. Şüphe yok ki size Allah'tan bir ışık, apaçık bir kitap geldi. Allah kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla kurtuluş yollarına erdirir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır, onları dosdoğru bir yola iletir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler, hiç şüphesiz hakikati inkar etmiş olurlar. De ki, eğer Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde bulunanların tamamını helak etmek isterse, kim Allah'ın gücüne karşı durabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı sıradan insanlarsınız. O dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır. Ey ehli kitap! Bize ne bir müjdeleyici ne de bir uyarıcı geldi demeyesiniz diye, peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklamak üzere elçimiz gelmişti. İşte size müjdeleyici de uyarıcı da geldi. Allah her şeye kadirdir. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Zira O, içinizden peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar yaptı ve alemlerde hiç kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim! Allah'ın sizin için vatan olarak yazdığı kutsal topraklara girin. Sakın geri dönmeyin. Sonra kaybedenler siz olursunuz. Dediler ki, ey Musa! Orada zorba bir topluluk var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Ama oradan çıkarlarsa biz hemen gireriz. Korkanlar arasından Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki yiğit adam şöyle dedi. Kapıdan üzerlerine hücum edin. Oraya girdiğiniz an artık kesinlikle siz galipsiniz. Eğer müminlerseniz ancak Allah'a güvenin. İsrailoğulları, ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız, dediler. Musa, Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavim arasında sen hükmet, dedi. Allah buyurdu ki, öyleyse onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere oradan, kutsal topraklardan 40 yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine andolsun seni öldüreceğim dedi. O da dedi ki, Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile, ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim. Zira ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben diliyorum ki sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin. Cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye itti. Onu öldürdü ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. Ardından Allah,
kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir

karga gönderdi. Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim dedi, ettiğine de pişman oldu. İşte bundan dolayı İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler. Allah'a ve peygamberine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri veya asılmaları yahut el ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onların dünyada uğradıkları aşağılayıcı cezadır. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Ancak onları yenip ele geçirmenizden önce tevbe edenler müstesna. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda çaba harcayın ki kurtuluşa eresiniz. Kafir olanlar var ya, yeryüzünde olan her şey, bunun yanında bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu kurtuluş fidyesi olarak verseler, onlardan asla kabul edilmez. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler, fakat oradan çıkamayacaklardır. Onlar için sürekli bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının yaptıklarına karşılık bir ceza, Allah'tan bir ibret olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Kim bu haksız davranışından sonra tevbe eder ve halini düzeltirse bilsin ki, Allah onun tevbesini kabul eder. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediğini azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar hep yalana kulak verirler. Sana gelmeyen başka bir kesimi dinler dururlar. Kelimeleri konulduğu anlamlarından kaydırıp değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen alın. Eğer o verilmezse uzak durun derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse elbette Allah'ın iradesine karşı senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onların dünyadaki hakkı büyük bir rezilliktir. Ahirette de onlar için büyük bir azap vardır. Onlar hep yalana kulak veren ve durmadan haram yiyen kimselerdir. Sana gelirlerse aralarında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adil olanları sever. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde seni nasıl hakem tayin ediyorlar? Bunun ardından da yüz çevirip gidiyorlar. Onlar asla inanmış değildirler. Kendilerini Allah'a vermiş olan peygamberlerin ve Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitlerin, bilginlerin, Yahudiler arasında kendisiyle hükmettikleri, içinde hidayet ve nur bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Hepsi onun hak olduğunun şahitleriydi. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Tevrat'ta İsrailoğullarına cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş, yaralamalarda da kısas vardır. Kim kısası bağışlarsa
bu kendisi için bir kefaret olur. Ve her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir diye yazdık. Ardından o peygamberlerin yolu üzere kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici, takva sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. İncil'e tabi olanlar da Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıkların kendileridir. Resulüm, sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları denetleyici olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamaları için onlardan sakın diye onu indirdik. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah öyle istedikleri, bunu hak ettikleri için onların bazı günahları sebebiyle başlarına bir bela getirmek istiyordur. İnsanların birçoğu gerçekten Allah'ın yolundan çıkmışlardır. Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Kalplerinde hastalık bulunanların, başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek, onların dostluklarını kazanmaya çalıştıklarını görürsün. Belki de Allah müminlere katından bir fetih veya başka bir başarı getirir de, onlar içlerinde gizledikleri şeyden dolayı pişman olurlar. İman edenler de, sizinle beraber olduklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıydı derler. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiş, sonuçta hüsrana uğramışlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah öyle bir kavim getirecektir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü,

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki

yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Hadid Suresi 20 ila 24. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir. Sonra kurumaya yüz tutar. Bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çerçöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup, Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik telkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde, oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlar ise orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstahak olur, biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür. Hud Suresi 112. Ayet.

0: Rabbimiz emrolunduğun gibi dosdoğru ol buyurarak doğruluğun ne kadar önemli olduğuna dikkatlerimizi çekmektedir. İslam dininin özünü oluşturan doğruluk, insanın içiyle dışının, özüyle sözünün bir olması, söyledikleriyle yaptıklarının birbirine uyması demektir. Bunun zıddıysa yalancılıktır. Yalancılıksa dinimizde yasaklanmış, İslam ahlakıyla bağdaşmayan çok çirkin bir davranıştır. Hayatı boyunca doğruluktan ayrılmayan, düşmanların bile emin, güvenilir dediği yüce peygamberimiz, bu ayet nedeniyle dosdoğru olamazsam düşüncesiyle ihtiyarladığını, saçlarının ağardığını belirtmiştir. Şu halde bizim ne kadar daha fazla dikkatli olmamız gerektiğini bir düşünelim. Düşünelim de kendimize çeki düzen verelim. Acaba biz bu emir karşısında gereken titizliği gösterebiliyor muyuz? Çevremizdeki insanlara, komşularımıza, arkadaşlarımıza, bizim hakkımızda bu insan nasıldır, doğru, dürüst ve güvenilir birisi midir diye sorsalar, acaba bizim hakkımızda ne derlerdi? Bu insan doğru, dürüst biri mi derler, yoksa yalancı biri mi derlerdi? Her işimizde doğru olmalıyız ki, toplum da bizim hakkımızda güzellikle şehadette bulunsun. Biz doğru olmalıyız ama bununla beraber yakınlarımıza ve çevremizdeki insanlara örnek olarak onların da doğru birer insan olmasını sağlamalıyız. Nitekim Peygamberimiz kendisi doğruluktan ayrılmadığı gibi kendisinden nasihat isteyen ashabına da bu konuda tavsiyelerde bulunmuştur. Bu konuya ışık tutan bir rivayet şöyledir. Abdullah oğlu Süfyan radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberimize, ey Allah'ın Resulü, İslamiyet hakkında bana öyle bir öğüt ver ki, sizden sonra artık kimseden bir şey sormaya ihtiyacım kalmasın dedim. Bunun üzerine Peygamberimiz, Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol buyurdu. Hadis-i şerifte dikkati çeken en önemli nokta, İslamiyet'in iki ana bölümüne işaret edilmesidir. Bu bölümlerden biri Allah'a iman, diğeri de doğruluk, dürüstlüktür. Bu iki ana nokta gerçekleştiği takdirde, diğer yanlışlıklardan da korunmak mümkün olabilecektir. Aksi takdirde yalan, bundan kurtulmak için ikinci bir yalanı doğuracaktır. Bu da kin ve düşmanlığın yaygınlaşmasına sebep olacaktır. Doğruluk ve dürüstlüğün olmadığı bir evde veya toplumda huzurdan ve karşılıklı güvenden bahsetmek mümkün müdür? Kimsenin kimseye güvenmediği, herkesin birbirine şüpheyle baktığı böyle bir aile veya toplum dağılmaya ve yıkılmaya mahkumdur. Konuyla ilgili olarak Peygamberimiz kurtuluşun reçetesini vererek şöyle buyurmaktadır. Daima doğruluğu araştırın. Tehlikeyi doğrulukta görseniz de doğruluktan ayrılmayınız. Zira kurtuluş ancak ondadır. Peygamberlerde bulunması gerekli sıfatlardan birisi, hatta birincisi doğruluk, dürüstlüktür. Peygamberimizin İslamiyet'e davet ettiğini duyanlar, ilk önce onun doğru, dürüst olup olmadığını sormuşlardır. Peygamberimizin dürüst olduğunu, şimdiye kadar hiç kimseyi aldatmadığını ve yalan konuşmadığını öğrenenler şu değerlendirmeyi yapmışlardır. İnsanlara karşı dürüst olan bir kimse, Allah'a karşı niçin dürüst olmasın? Hazreti Peygamber'in terbiyesinden geçmiş olan ashabı da asla doğruluktan ayrılmazlar. Şayet onların biri doğruluktan ayrılacak olursa, bu kimse kendini düzeltinceye kadar toplantılarında yer vermezler ve onlara iltifat etmezlerdi. Şöyle bir düşünelim. Acaba çevremizde kaç kişi konuştuğumuzda, ticari ilişkilerimizde ve söz verdiğimizde sözümüzü tutacağımız konusunda bize tam olarak güvenmektedir? Yahut biz karşımızdaki insanlara bu konularda ne kadar güvenmekteyiz? Eğer bugün kimse kimseye güvenmiyor diyorsak, İşte bunun sebebi Rabbimizin dosdoğru ol emrini hakkıyla yerine getiremeyişimizdendir. Yalandan uzak durmak ve doğruluk üzere bulunmak hepimizin en başta gelen dini ve ahlaki görevlerimizdendir. Doğruluk, şeref, izzet, yücelik, yalancılıksa zillettir. Yapmayacağımız şeyleri söylememizin doğru olmayıp büyük bir günah olduğunu belirten Allah, sosyal ilişkilerin sağlıklı bir zeminde devam edebilmesi için doğruluk ilkesine vurgu yaparak şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzelsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, muhakkak ki büyük bir başarıya ulaşmıştır. Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Bu ayeti kerimelerde, söz söylerken ve iş yaparken doğru ve dürüst olmamız emredilmiş, böyle olduğumuz takdirde işlerimizin düzeleceği ve günahlarımızın bağışlanacağı, sonuçta da bize vaat edilen cennete ulaşacağımız belirtilmiştir. Hepimiz hayatımızı doğruluktan ayrılmadan devam ettirelim. Önce aile fertlerimiz olmak üzere diğer Müslüman kardeşlerimizin de doğru ve dürüst olmaları için dini sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret gösterelim.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi: "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem bunun üzerine onlara "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.

يسبح له ما في السماوات والأرض.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Musa Coşkun. Vakıa Suresi.

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizlerde üç gruba ayrıldığınız zaman biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar, işte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak. Orada ne boş bir söz işitirler ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dal bastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler, ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki hem öncekiler hem sonrakiler, bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık, artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz, düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, hadi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardansa, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerdense, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi! Ama yoldan sapmış inkârcılardansa, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vakıa Suresi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih Çollak. Fussilet Suresi 33 ila 36. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse, hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Bu bölümde Mü'minun Suresi 78-118. ayetler ve Nur Suresi 1-61. ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون

0: كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون
1: Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi yeniden diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunlar Allah'ın diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Yönetim Allah'ın diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah, o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır.
0: قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون
1: De ki, Rabbim, eğer onların tehdit edildiği hali bana göstereceksen, bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz durumu sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Onların yakıştırdıkları şeyleri biz çok iyi biliyoruz. Ve de ki, Rabbim, şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim.
0: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا

منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون.

0: Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, "Rabbim, beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım," der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Sura üflendiğinde artık ne aralarındaki akrabalık bağları işe yarayacak, ne de birbirlerine soru sorabilecekler. O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse, işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenlerse, kendilerini ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Ateş yüzlerine vuracak. Orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. Size ayetlerim okunurdu da onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, "Rabbimiz, kötü yanımıza yenildik. Biz bir sapkınlar topluluğu olduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer çıkar da bir daha eskiye dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız." Allah buyurur ki, "Yıkılın karşımdan ve artık bana bir şey söylemeyin. Kullarım arasında, Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi affet, bize acı. Sen merhametlilerin en üstünüsün," diyen bir kesim de şüphesiz vardı. Ama siz ey müşrikler, işte onları alaya aldınız. Sonunda bu tutumunuz size beni hatırlamayı unutturdu. Hep gülerdiniz onlara. Bugün de ben onlara sabretmelerinin karşılığını veriyorum. Onlar hakikaten muratlarına ermişlerdir. Allah, "Yeryüzünde kaç yıl kaldınız?" diye sorar. "Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor," derler. Allah buyurur, "Pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?"
1: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki inkarcılar iflah olmayacak. Resulüm de ki, bağışla ve acı Rabbim, sen merhametlilerin üstünüsün. Nur Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة

0: الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
1: رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu indirdiğimiz, hükümlerini belli ve kesin kıldığımız bir suredir. Düşünesiniz diye onun içinde apaçık ayetler gönderdik. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100 sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zinakar veya müşrik bir kadınla evlenir. Zina eden kadınla da ancak zinakar veya müşrik bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır.
0: وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَرِ

0: الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.
1: İffetli kadınlara iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyen kimselere 80 sopa vurun. Ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Bundan sonra tevbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı, 4 kere doğru söylediğine Allah'ı tanık göstermesi, 5. olarak da eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetine uğramasını söylemesidir. İftiraya uğrayan kadının 4 kere kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna Allah'ı tanık göstermesi kendisini ceza görmekten kurtarır. Kadının 5. tanıklık ifadesi, eğer kocası doğru söyleyenlerdense, kendisinin Allah'ın gazabına uğramayı dilemesi olacaktır. Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tevbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu?
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.

O iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için kötü sanmayın. Aksine bu hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen içinse büyük bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsn-i zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddialarına 4 şahit getirseler ya, şahit getiremiyorlarsa onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, içine daldığınız günah yüzünden,

Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. Çünkü

Dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza. Dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza. Dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza. Siz bilmezsiniz. Ya Allah'ın size

Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. İçinizden yardımsever ve zengin olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır. O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tas tamam verecektir. Ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Pis şeyler pis olanlar içindir. Pis olanlar da pis şeylere layıktır. Temiz şeyler temiz olanlar içindir. Temiz olanlara da temiz şeyler yakışır. Onlar iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlama

Kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Ve enki

İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasından da elverişli olanlarla evlendirin. Yoksulluk içindeyseler, Allah lütfuyla onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah'ın hazinesi geniştir. Her şeyi bilmektedir. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah'ın lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin, kendilerinde hayır görürseniz tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Namuslu yaşamak isterlerse, dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilsin ki, Allah onların zorlanmaları sebebiyle bağışlayıcıdır, esirgeyicidir.

Size gerektiği gibi açıklanan ayetler, sizden önce gelip geçenlerden misaller ve kötülükten sakınanlar için öğütler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam, inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil, doğuya da batıya da ait olmayan, yağ neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretin de satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler, anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin. Daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır.

0: İnkar edenlerin yapıp ettikleri, susamış kimsenin geniş düzlüklerde görüp su zannettiği serap gibidir. Sonunda gelip ona ulaşınca orada bir şey bulamaz. Ama Allah'ı yanında bulur. O da eksiksiz olarak hesabını görüverir. Allah'ın hesabı pek çabuktur. Yahut dalga, üstünde yine dalga. Onun üstünde de bulutla, kara bulut gibi bir dalgayla kaplı büyük bir denizdeki karanlıklar gibidir. Birbiri üzerinde karanlıklar. Neredeyse elini çıkarsa onu göremeyecek. Allah bir kimseye ışık vermezse, onun aydınlıktan asla nasibi yoktur.
1: Elem tera enne Allahe

بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله

0: Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür. Sonra onları birleştirir. Sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Kuşkusuz açıkladıklarını tam anlamıyla açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir.
1: وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ

0: Allah'a da Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun, içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var? Yoksa şüpheye mi düştüler? Ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl haksızlık edenler kendileridir. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır. Emir verirsen çıkacaklarına dair büyük yeminler ettiler. De ki, boşuna yemin etmeyin. İtaat belli bir şeydir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz, onun, peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır.
1: وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى

0: في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.
1: Allah içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaat etti ki, kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde iktidar verecek, onlar için hoşnutluğuna vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu andaki korkularını güvenliğe çevirecektir. Çünkü onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler. Bütün bunlardan sonra kim inkara saparsa, yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır. Namazı hakkıyla kılın, zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki esirgenesiniz. İnkarcıların yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme. Onların gideceği yer ateştir. Bu gerçekten kötü bir son.

Ey iman edenler! Elinizin altındaki hizmetçilerle içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanınıza gelmek için sizden 3 vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbisenizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği 3 vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza gelip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince, onlardan önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa, onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. O her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların, cinsel cazibelerini sergilemeksizin giysilerini çıkarmalarında onlar için bir sakınca yoktur. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri kendileri için daha hayırlıdır. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde bulunan evlerden ve arkadaşlarınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlamayla kendinize selam verin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor.

0: صدق الله العظيم.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Mü'minun suresi 78 ila 118. ayetler ve Nur suresi 1 ila 61. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Allah Yüce Kitabımızın farklı yerlerinde bize dünyaya dair sorumluluklarımızı anlatırken onların başında hatta kendisine kulluk etme görev ve vazifemizden sonra birkaç yerde anne ve babamıza iyi davranmamız gerektiği hakikatini bize hatırlatıyor ve bildiriyor. İnsanın yeryüzünde iyilik yapmakla yükümlü olduğu, iyi davranmakla yükümlü olduğu ilk sırada yer alan insanlar anne ve babalarıdır. Ve yine Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde anne ve babalarımızın bize dair zahmet ve yapmış oldukları güzelliklerin anlatıldığını da görüyoruz. Bugün Ahkaf suresinin 15. ayeti kerimesine bakacağız. Bu ayeti kerimede hem anne ve babaya iyi davranmaya yönelik bir emre, annelerimizin bizim için çektikleri zahmete işaret var. Hem de insanın kemale eriştikten sonra 40 yaşına vardıktan sonra yaptığı bir duaya veya yapması gereken bir duaya işaret var. Arzu ederseniz ayeti kerimeye beraberce bakmış olalım. Öncelikle metnini okumak suretiyle. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْحًا وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا وَحَمْلُهُ وَفْصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اِنِّي تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Şöyle buyuruyor Rabbimiz, insana anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesilmesinin süresi 30 aydır. Nihayet çocuk olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına gelince şöyle yakarır. Rabbim, bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. Kıymetli dinleyenler, ayet-i kerime oldukça geniş ve önemli konulara aslında değiniyor. Birincisi, anne ve babaya iyi davranmakla emrolunduğumuzu bir kere daha hatırlamış ve görmüş oluyoruz. Ardından annelerimizin bizim için çektikleri zahmete bir vurgu var. Hem hamilelik süresinde taşımaları, hem doğum esnasında çekmiş oldukları zahmet, hem de süt. Hani annenin hakkı anneye

yapılan iyiliğin 3 defa zikredilip ardından babanın ifade edildiğine dair hadisler var ya, anne hakkının babadan 3 defa önde olmasına dair 3 konuya işaret edilir. İşte onlar burada ifade ediliyor. Birincisi, neden anneye 3 kere daha fazla önemlidir, daha fazla hürmet edilmelidir? Birincisi, annelerimiz bizi hamilelik süresince karınlarında taşımışlardır. Bu bir. İkincisi, doğum gibi zahmetli bir eylemi gerçekleştirerek dünyaya gelmemize vesile olmuşlardır. Bu iki. Üçüncüsü, bizi emzirmişler ve hiçbir gıdayla buluşamadığımız zaman da bize sütle hayatta kalmamıza vesile olmuşlardır. Dolayısıyla bu 3 husus annenin hakkının, hukukunun evlat üzerinde babaya göre daha fazla olduğuna işaret eden 3 önemli konudur. Bunlar anlatılıp vurgulanıyor ve ardından o doğan çocuğun 40 yaşına gelip, yani kemale eriştikten, rüşte eriştikten sonra, ki 40 yaşına rüşt yaşı denilir ve 40 yaşından önce hiçbir peygamberin gelmediği, bütün peygamberliklerin 40 yaşından sonra geldiğine dair rivayetler de vardır. Ve 40 yaşına, yani rüşt ve kemal yaşına gelindiğinde yapılan, bir anlamda yapılması öğretilen, yani bu duaların yer alma nedeni şudur: siz de bu duayı yapın demektir. Bize öğretilen o duada da birden çok husus ifade ediyor. Birincisi, şunu talep etmemiz bize öğretiliyor: bana ve anne ve babama lütfettiğin nimetlere şükretme noktasında beni muvaffak kıl. Yani demeliyiz ki, ya Rabbi, bizi hakkıyla şükredenlerden eyle. Sadece ben değil, bana ve anne ve babama verdiğin nimetlerden dolayı hakkıyla şükredenlerden eyle bizi diye dua etmek bize öğretiliyor, birincisi. İkincisi, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Hani insan hayatı içerisinde farklı eylemleri, fiilleri, davranışları, tavırları olabilir ama artık rüşte kemale erdik. Artık istikamet yaşındayız, artık yanlışa devam etme döneminde, sürecinde değiliz. Artık ölüme yaklaştığımız, yakın olduğumuz anlardayız. Dolayısıyla bu anlarda hem mümin tavır ve davranışlarıyla o istikameti, iyi işler, Allah'ın razı olacağı işleri yapmaya dikkat etmeli, özen göstermeli, hem de Cenab-ı Allah'tan bu konuda destek ve yardım talep etmeli elbette. Razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl diye dua etmek bize bir anlamda tavsiye edilmiş oluyor. Ve 3. önemli öğretilen dua, yani bu hem dua hem de fiilen dua, fiilen de buna dikkat etmeliyiz bunlara. 3.'sü, benden gelecek nesli hayırlı eyle. Hayırlı bir nesil. Yani insan artık belli bir yaştan sonra dünyadan geldik gidiyoruz, hayırlı bir nesil bırakarak gidelim derdi ve gayesi içerisinde olmalı. Çoluğunun çocuğunun eğitimine, torununun torbasının eğitimine, toplumun gençlerinin eğitimine, çocukların iyilik ve güzelliklerle buluşması noktasında gayrete dikkat etmesi gerekir. Artık biz elimizdeki değerleri emanet edeceğimiz bir nesli, bir genç topluluğu bırakma gayret ve çabası içerisinde olarak yaşamalıyız. O yüzden iyi bir zürriyet, iyi bir nesil bırakma noktasında hem fiili gayretimiz ve çabamız olmalı, hem de Cenab-ı Allah'tan bu konuda yardım istemeli, talepte bulunmalı. Bu noktada asla geri durmamalı ve özen göstermeliyiz. Ve bir diğer husus, inni tübtü ileyk, kapına başvurdum. Yani tevbe etmek bize öğütleniyor. Artık 40 yaş sonrası hasreten, özellikle daha fazla tevbenin, daha fazla Cenab-ı Allah'a yönelmenin, daha fazla duaya, daha fazla kulluğa, daha fazla istiğfara yönelmenin yaşıdır. Öyle olmalıdır. 40 yaşını aşmış olan kardeşlerimiz daha fazla istiğfarda bulunmalı, daha fazla kendi nefis muhasebesini yapmalı, kendilerini daha fazla sorgulamalıdırlar. O inni minel müslimin, niye ben bunları senden talep ediyorum? Şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. Rabbim imanımızı son nefesimize kadar koruyabilmeyi nasip eylesin. Anne ve babalarımıza hayırlı, sağlıklı, bereketli, hayırlı, uzun ömürler lütfeylesin. Ahirete irtihal eden büyüklerimize rahmetiyle muamele eylesin. Bizlere de
o kemal yaşına

0: erdikten, rüşt yaşına erdikten sonra bu ayeti kerimede ifade eden hakikatleri önemseyen ve bu doğrultuda bolca dua ederek Rabbimizin rızasını kazanma gayretiyle yaşayanlardan eylesin. Hayırlı günler efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. İbrahim Suresi 41. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, hesabın yapılacağı gün beni, anne babamı ve müminleri bağışla. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Hazreti İbrahim'in duası Rabbena Firli. Hazreti İbrahim, Allah'tan aldığı emir doğrultusunda oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa ettikten sonra bu ve bundan önceki ayetlerde bildirilen duaları yapmıştır. Her namazın son oturuşunda okuduğumuz Hazreti İbrahim'in bu duası ise kişinin kendisinden başlayarak annesinin, babasının ve nihayet bütün Müslümanların bağışlamasını içermesi bakımından çok kapsayıcı bir duadır. Bu dua bizim sadece kendimize ve yakınlarımıza değil, gelmiş geçmiş bütün Müslümanlara dua etmemizi de bir görev olarak bize yüklemektedir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, İslam ümmeti için dua etmek her Müslümanın vazifesidir. Almamız gereken ikinci mesaj, peygamberlerin duaları bizim için birer örnektir. Almamız gereken son mesaj ise, dualarımızda anne babamız başta olmak üzere tüm müminleri hiçbir zaman unutmamalıyız.

0: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. İbrahim Suresi 35 ila 41. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgiyensin. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin, Kâbe'nin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar, insanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.

Anne ve babaya iyilik etmek. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. İsra Suresi 23. Ayet. Cenab-ı Hak kendisine inanmamızı emrettikten sonra anne ve babamıza karşı iyilikte bulunmamızı emretmektedir. Çünkü anne ve babamız dünyaya gelmemize vesile olmuşlardır. Onlar bize iyiliğin ve kötülüğün neler olduğunu öğrettiler. Bizleri yanlış şeylerden uzak tutmaya çalıştılar. Özellikle annelerimiz bizi büyütmek için geceleri o tatlı uykularını terk edip rüzgar esmesin diye adeta şefkat kanatlarını üzerimize gerdiler. Kendileri ihtiyaç duydukları şeyleri terk ederek biz evlatlarını düşündüler. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'de anne babaya iyilik etmemiz önemli vurgulanmaktadır. Bu yerine getirilmesi çok zor ve belki de tam olarak ifa edilemeyecek haklardan biridir. Zira Peygamberimiz de kişinin hürriyetini kaybetmiş babasını hürriyetine kavuşturarak yaptığı iyilik bile onun hakkını ödemeye tam olarak yetmeyeceğini haber vermiştir. Çünkü kul haklarının en büyüğü anne baba hakkıdır. Anne babamıza yaptığımız iyilikler sözlü ve fiili bütün iyilikleri kapsar. Onların gönüllerini kazanmamızda söyleyeceğimiz sözlerin büyük önemi vardır. Zira maddi olarak tüm ihtiyaçlarını karşılama imkanına sahip olmasak bile, güler yüz ve tatlı dilimizle onları memnun edebiliriz. Bu bakımdan anne babamıza karşı hitaplarımızda çok dikkatli olmalıyız. Çünkü Allah onları azarlamamamızı emrediyor. Şöyle bir düşünelim. Bizden yaşça küçük olan birisi bizimle konuşurken laubali davranır, dinlemez veya bize karşı sesini yükseltirse nasıl üzülürüz, değil mi? İşte anne babamız da onlara karşı hoş olmayan hitaplarımızdan dolayı üzülürler. O bakımdan Cenab-ı Hak onları azarlamayın ve her ikisine de güzel söz söyleyin diye buyurmuştur. Onlara anneciğim, babacığım şeklinde gönüllerini okşayacak tarzda tatlı dille hitap etmemiz, gönüllerini kazanmamıza sebep olur. Büyüklerden bir zata, anne babaya karşı tatlı söz söylemenin nasıl olacağı sorulmuş, o da, suçlu bir hizmetlinin efendisi karşısındaki konuşması gibi olmalıdır demiştir. Bugün bizler genç, güçlü ve kuvvetli insanlarız. Unutmayalım ki anne babalarımız da bizim gibi güçlü, kuvvetliydiler. Sahip olduğumuz bu imkanlar elimizden gidecek, yarın biz de onlar gibi yaşlanıp çocuklarımızın bakımına muhtaç hale geleceğiz. O bakımdan anne babamıza karşı tevazu kanatlarını indirmeliyiz ve onlara merhamet etmeliyiz ki yarın da çocuklarımız bizlere aynı şefkat ve merhamet kanatlarını indirsinler. Ayet-i kerimede adeta bir kuşun yavrusunu kanadının altına alarak onu tehlikelerden koruması gibi bizim de anne babamızı korumamız gerektiği emredilmektedir. Ancak bu çok zor ve sabır isteyen bir iştir. Allah onlarla bizim sabrımızı denemektedir. Bu zoru başararak onların rızalarını kazandığımız zaman cennete girip nimetlerine kavuşacağımız muhakkaktır. Peygamberimiz de anne babası yanında olup da onlara iyilik ederek cenneti kazanamayan ve o nimetten mahrum olan kimseyi kınamış ve ona yazıklar olsun diye acımıştır. Ayette de ifade edildiği gibi
annemiz rahminde bizi taşırken birçok sıkıntılara katlanmış ve meşakkatlerle bizi bu dünyaya getirmiş olduğundan dolayı olsa gerek ki, anneye iyilik etmek, babaya iyilik etmekten daha öncelikli olduğu Peygamberimizin hadisinde de yer almıştır. Anne babamıza iyilik yapmak, onların rızasını almaya, dolayısıyla Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur. Peygamberimiz, onların rızasını almakla dualarımızın kabul olacağını,

0: kızına süt ikramında bulunduğunu, ancak uyurken onları uyandırmamak için bir gece sabaha kadar beklediğini, bu iyilikten dolayı mağaradan kurtulmasını ister. Bu vesileyle mağaranın ağzındaki kaya yükselmeye başlar. Esasen ana babamıza iyilik ve ihsan, kendimize yapılan ihsandır. Anne babamıza yaptığımız iyiliklerin karşılığını fazlasıyla dünyada çocuklarımızdan göreceğimiz gibi, ahiretteki mükafatı da sınırsız olacaktır. Ana babamız bizi Allah'a isyana teşvik etmedikçe, onların meşru olan emirlerine uymamız gerekir. Anne baba, müşrik de olsalar, onlara iyilik ve ikramda bulunmamız dinimizin emridir. Peygamberimiz, müşrik anneye sıla-i rahimde bulunup, ona iltifatlarda bulunmayı emretmiştir. Hayırlı evlat, ana babalarına sadece dünyadayken iyilik eden değil, onların ölümünden sonra da onların dostluğunu koruyup devam ettiren ve dostlarına saygı gösterendir. Nitekim Abdullah bin Ömer de yolda gördüğü bir kişiye babasının dostu olduğu için bineğini ve sarığını vererek iltifat eder, kendisini kınayanlara ise "O babamın dostudur" diye cevap verir. Kısaca ayeti kerimede ana babaya iyilik etmek, Allah'a ibadet etmekle aynı derecede görülmekte, anne babamıza en güzel muamelede bulunmamız emredilmektedir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
3: Müminler. Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki peygamber ve yanındakiler "Allah'ın yardımı ne zaman gelecek?" diye niyaz etmişlerdi. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Bakara Suresi 214. ayet. Vahiy, Mekke toplumunu şirk, inanç ve davranışlarından kurtarmak için Hazreti Peygamber'e yol gösteriyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Önce en yakın akrabanı uyar, sana uyan müminlere kol kanat ger" emri üzerine çağrısına yakın çevresini, akrabalarını uyarmakla başlamıştı. Müslümanların eğitimine önce kendi evinde başlamış, kimi zamanda ilk iman edenlerden Hazreti Ebubekir'in evini tebliğ için kullanmıştı. Bir süre sonra İslam'ı anlatmaya Erkam bin Ebil Erkam isimli sahabinin evinde devam eden Peygamber Efendimiz, kendisine iman eden müminlerle tek tek ilgileniyordu. Onları cahili şirk inançlarından arındırarak kendilerine İslam'ın tevhid inancını öğretiyordu. Vahyin başladığı günlerde Hazreti Peygamber'e geceleri kalkıp yaklaşık olarak gecenin yarısını namaz kılmak ve Kur'an okumakla geçirmesi emredilmişti. Müminler de bu konuda ona tabi oldular. Geceleri uzun süre kıyamda durup ibadet ettiler. Bir müddet sonra Allah Teala onlara bu buyruğunu hafifletti: herkesin geceleri namazda kolayına geldiği kadar Kur'an okumasını emretti. İslam'ın ilk günlerinde emredilen bu ibadetin, müminlerin imanını kuvvetlendirmek, kalbini temizlemek ve onları manevi olarak yükseltmek için önemli olduğunu söyleyebiliriz. İlk inen ayetler, imana ve kulluğa özendiriyor, insanın ve kainatın yaratılışındaki ihtişama, sanata ve ilahi nimetlere dikkat çekiyordu. Ölümün ve kıyametin dehşetli hallerinden, cennetteki çok güzel nimetlerle cehennemdeki ağır azaptan bahsediyordu. Müminlerle kafirlerin bir olmayacağı kafir

Kafirlerin azaba uğrayacağı, iman edenlerin ise sonunda kazanacağı bildiriliyordu. Cennet ve cehennemle ilgili betimlemeler yapılıyordu. Önceki insanlara da elçilerin gönderildiği, onlara inkar edenlerin yok edildiği hatırlatılıyordu. Yeryüzünde gezip bakarak önceki toplumların sonundan dersler alınması isteniyordu. Bu kıssa ve haberler kafirleri uyarırken müminlerin de inançlarını artırıyordu. Onlar için büyük bir teselli kaynağı oluyordu. Kur'an'ın ve Resulullah'ın doğruluğunu vurguluyordu. Bu konular sık sık tekrar edilerek müminlerin kalbine ve aklına iyice yerleştiriliyordu. Müminler her işlerini Allah'ın ismiyle yapmaya çalışıyorlardı. Rablerine şükrediyor, sadece ona kulluk edip sadece ondan yardım diliyorlardı. Namazlarında ve dualarında devamlı ondan doğru yolu göstermesini, yanlış yollara sapmamayı istiyorlardı. Müminlere Kur'an okunduğunda onu güzelce anlayıp üzerinde düşünebilmeleri ve öğüt alabilmeleri için susup dinlemeleri emredildi. Böyle yaptıklarında merhamet görecekleri bildirildi. Kendilerinden devamlı Allah'ı hatırlamaları ve ona kulluk etmeleri istendi. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret. Gafillerden olma. Rabbinin katında bulunanlar, melekler bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Bir süre sonra müminlere Allah yolunda bağışta bulunmaları ve cömert olmaları emredildi. Onlar, yetime ikramda bulunmayan, yoksulu doyurmaya teşvik etmeyen ve malını biriktirip Allah yolunda infak etmeyen müşrikler gibi olmamalıydılar. Yüce Allah'ın bildirdiğine göre insanlar genel olarak hüsran içerisindeydiler. Bu durumdan ancak salih işler yapanlar, birbirlerine hakkı ve zorluklar karşısında sabrı tavsiye eden müminler kurtulabilecekti. Müminler birbirlerine Allah'ın emirlerine boyun eğmeyi, bu hususta sabrı ve merhameti tavsiye etmeliydiler. Ayrıca Yüce Allah, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara karşı insanlarda bir sevgi yaratacağı müjdesini de veriyordu. Bu süreçte müşrikler, müminleri atalarının dinine geri döndürebilmek için birçok yola başvuruyorlardı. Hedeflerine ulaşabilmek için Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem tartışmaya giriyor, onun getirdiği dine dil uzatıyorlardı. Müşrikler Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara karşı alaycı, aşağılayıcı ve sert bir dil kullanıyorlardı. Onların namaz kılmalarını engelliyorlardı. Allah Resul olarak bir insanı mı gönderdi diyorlar, Hazreti Peygamber'in kendi aralarından çıkmış beşer bir elçi olmasını kabul edemiyorlardı. İman etmemek için bahaneler ileri sürüyor, ona açıktan görebileceğimiz bir melek indirilseydi ya diyorlardı. Ondan daha önceki peygamberler gibi mucizeler göstermesini istiyorlardı. Yeniden dirilişi de inkar ediyorlardı. Müşrikler, müminlerin sayısı artmaya başlayınca onlara karşı oldukça sert tavır takındılar. Özellikle arkasında herhangi bir kabile desteği olmayan Müslümanlara şiddet uygulamaya, hatta işkence etmeye başladılar. Bu işkencelere uğrayanlardan birisi de Yasir ailesiydi. Müşrikler, Müslüman olan Hazreti Yasir ve aile bireylerini Allah'ın dininden döndürmek için kızgın çöl güneşi altında bıraktılar. Yapılan işkenceler öylesine şiddetliydi ki bir müddet sonra Yasir radıyallahu anh buna dayanamadı ve şehit oldu. Ardından dininden dönmeyen eşi Sümeyye Hatun da Ebu Cehil'in ağır işkencesi altında can verecekti. İşkence Yasir ailesinin oğulları Ammar üzerinde yoğunlaşmıştı. Ammar demir gömlek içinde güneşin yakıcı sıcağına terk ediliyordu. Yıllar sonra bile izleri kaybolmayacak şekilde vücudunda yanıklar oluşmuştu. Müşrikler Hazreti Muhammed'in risaletini inkar edip Lat ve Uzza'yı yüceltmediği sürece onu bırakmayacaklarını söylediler. İşkenceler artık dayanılmaz bir hal aldığında Ammar bunu söylemeyi kabul etti. Bu şekilde kendisini kurtaran Ammar radıyallahu anh ağlayarak Resulullah'ın yanına geldi ve durumunu sordu. Bunun üzerine Allah Teala şu ayeti indirdi.
Kim Allah'a iman ettikten sonra Allah'ı inkara saparsa, kalbi imanla dolu olduğu halde baskı altında kalanın durumu müstesna olmak üzere, kim kalbini inkara açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Bunlar için çok büyük bir azap vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ammar'a müşriklerin istedikleri şeyleri söylerken kalbindeki inancı sordu. Ammar, kalbinde bir olan Allah'a iman olduğunu söyledi. Hazreti Peygamber onun imanına şahitlik etti ve benzer bir durumda yine aynı şekilde davranabileceğini söyledi. Müşriklerin baskı ve zulümlerinin sürdüğü bir dönemde inen ayetler, müşrikleri ateş dolu çukurlarda inananları diri diri yakan önceki zalimlere benzetti. Onları yakıcı bir cehennem azabının beklediğini hatırlattı. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminleri ise cennetle, kesintisiz bir mükafatla müjdeleyerek sabra teşvik etti. Yoğun baskılar üzerine Peygamberimiz bir grup müminin Habeşistan'a hicret etmesini istedi. Habeşistan'a giden ilk kafilenin ardından ikinci bir kafilenin daha göç etmesini söyledi. Habeşistan'a ulaşan her iki kafile orada bir baskıyla karşılaşmadan dinlerini yaşıyorlardı. Ancak Mekke'nin ileri gelen müşrik liderleri onları geri getirebilmek için yanlarında hediyelerle Habeş kralı Necaşi'ye adamlar gönderdiler. Atalarının dinini terk ettikleri için suçlu gibi gösterdikleri Müslümanları ondan istediler. Necaşi, Müslümanlara neden atalarının yolundan ayrılıp yeni bir dine geçtiklerini sordu. Müslümanları temsilen söz alan Cafer bin Ebi Talip, yeni din hakkında muhteşem bir konuşma yaptı. Cahiliye karanlığından aydınlığa nasıl kavuştuklarını anlattı. Bunun üzerine Necaşi, müşriklerin temsilcilerini geri göndererek Müslümanlara huzurlu bir hayat imkanı verdi. Bir gün Mekke'nin ileri gelen müşrik liderleri davasından döndürmek için Hazreti Peygamber'e geldiler. Bu sırada Peygamberimizin yanında İslam'ı öğrenmek için Abdullah İbni Ümmi Mektum da vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ziyaretin toplumun ileri gelenlerinin Müslüman olmasına katkı sağlayacağını düşündü. Abdullah İbni Ümmi Mektum'u bırakıp Mekke'nin ileri gelenlerine yöneldi. Bu olay üzerine indirdiği ayetlerde Yüce Allah Hazreti Peygamber'e bu ziyaretçilerin aslında İslam'la arınma niyeti taşımadıklarını bildirdi. Onlar yerine kendisine samimi bir niyetle yönelen, gerçekten inanan kişilerle ilgilenmesini, onlara İslam'ı anlatmasını ve Kur'an'la öğüt vermesini buyurdu. Hazreti Peygamber'e müminlere kol kanat germesi, onlara yumuşak davranması emredildi. O da müminlere çok değer verir ve üzerlerine titrerdi. Müşriklerin Hazreti Peygamber'e olan desteğini çekmesi için amcası Ebu Talib'e yaptıkları baskılar da bir sonuç vermemişti. Müşrikler Müslümanları davalarından döndürebilmek için bu defa onları tamamen dışlama yoluna gittiler. Kız alıp vermeyecek ve onlarla ticaret yapmayacaklardı. Ancak aldıkları kararlar ve uyguladıkları baskıların hiçbirisi müminleri dinlerinden döndüremiyor, aksine onların birbirine daha da kenetlenmelerine yarıyordu. Mekke'de müminlere yapılan zulümler sadece işkence ile sınırlı değildi. Bunun yanında onların zayıflıklarıyla da alay ediliyordu. Mesela Habbab bin Eret demirciydi. Bir gün alacağını istemek üzere As bin Vail'e gitmişti. O, Muhammed'i inkar etmediğin müddetçe paranı vermeyeceğim dedi. Habbab radıyallahu anh, sen ölünce hatta yeniden dirilinceye kadar Muhammed'i asla inkar etmeyeceğim dedi. Yeniden dirilişe inanmayan As bin Vail alay ederek, o halde yeniden diriltildiğimde mallarım olur, o zaman ben de sana borcumu öderim dedi. Bunun üzerine Meryem suresinin 77 ila 80. ayetleri inerek müşrikleri sert bir dille tehdit etti. Arap toplumunda şiir ve şairin önemli bir yeri vardı. Onlar her zaman gündemdeydiler. Genel olarak şairler her vadide şaşkın şaşkın dolaştıkları ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söyledikleri için eleştiriliyorlardı. Ancak iman edip salih ameller işleyen, Allah'ı çokça anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra
kendilerini savunan şairlerin durumu böyle değildi. Çünkü bunlar Müslümanları alaya alan müşriklere şiirle cevap veriyorlardı. Cenab-ı Hak, Kur'an'ın namazı kılan, zekatı veren ve ahirete kesin bir şekilde iman eden müminler için doğruyu gösteren bir kılavuz, öğüt, müjde ve rahmet olduğunu hatırlatıyordu. Müminlerin ibret alması için başta Musa ile Firavun kıssası olmak üzere önceki peygamberlerin bir kısım haberlerini gerçek şekliyle anlatıyordu. Musa aleyhisselam karşısında Firavun ve halkı nasıl cezalandırıldıysa Mekke'de müşriklere de aynı cezanın verileceğini bildiriyordu. Allah Teala müminleri sonunda kazanacaklarını müjdeleyerek sabredip zorluklara göğüs germeye çağırıyordu. Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar. Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar buyuruyordu. Bu uyarılar karşısında müşrikler inanmazken ehli kitaptan bazıları Kur'an'a inandılar. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Şüphesiz o Rabbimizden gelmiş gerçeğin kendisidir. Esasen biz bundan önce de Rabbimize boyun eğmiştik dediler. Allah Teala sabırlarına karşılık onlara iki kat ödül verileceğini bildirdi. Onlar kötülüğü iyilikle savar, Allah'ın kendilerine lütfettiği maldan onun rızası için bağış yaparlardı. Boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirir ve bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size. Esen kalın, bizim cahillerle işimiz yok derlerdi. İnsanları hidayete erdirmek Resulullah'ın elinde değildir ama Allah dilediğine doğruyu gösterir ve bu insanları da en iyi O bilir. Bu dönemde Yüce Allah'ın dilediğini doğruya ulaştıran kudreti kendini göstermiş, cinlerden bir grup beklenmedik bir zamanda sabah namazında Kur'an okuyan Hazreti Peygamber'i dinleyerek müminlere katılmışlardı. Müminler Hazreti Peygamber'le beraber büyük sınavlar veriyordu. Başından beri İslam'ın en büyük destekçisi olan Efendimizin eşi Hazreti Hatice ve amcası Ebu Talip aynı yıl ardı ardına vefat etti. Bu olaylar başta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün Müslümanları derin bir hüzne boğdu. Yüce Allah onların bu hüznünü gidermek üzere elçisini İsra ve Miraç'la taltif etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Beytül Makdis'e gittiğini ve orada namaz kıldığını söyledi. Oradan göklere yükseldiğini, Allah'ın kendisine bazı harikulade şeyler gösterdiğini ve aynı gece Mekke'ye geldiğini bildirdi. Bu olay müminlerin hüznünü dağıttı, imanlarını ve sevinçlerini artırdı. Ancak 2 aylık uzaklığın bir gecede kat edilmesini imkansız gören bazıları, Hazreti Peygamber ve onun daveti hakkında şüpheye düştüler. Müşriklerse inkarlarını daha da artırdılar. Ayetler, müşriklerin itham ve iftiraları karşısında sık sık Kur'an'ın Hazreti Peygamber tarafından uydurulmadığını vurgulamaya devam ediyordu. Allah Teala bunu iddia eden müşriklere şöyle meydan okudu. Eğer iddianızda doğruysanız o zaman onun benzeri bir surede siz getirin bakalım. Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de yardımınıza çağırın. Tabii ki bu çağrıya cevap verebilen olmadı. Böylece müminlerin Kur'an'a olan inancı daha da sağlamlaşmıştı. Hazreti Peygamber'in etrafında kenetlenen Müslümanlar, bütün olumsuz şartlara rağmen imanın en güzel örneğini gösteriyorlardı. Müminler, müşrikler tarafından dışlanma ve baskı sürecinde küfürde ısrar eden aile ve akrabalarından da vazgeçmek durumunda kalmışlardı. Ancak Yüce Allah'ın kudretine ve bilgisine inanan müminler, hayır veya şer ne iş yaparlarsa yapsınlar, Allah'ın onları gözetlediğini biliyorlardı. Bu, onların Yüce Allah'a olan bağlılıklarını artırıyor, ilahi buyrukları yerine getirmek için daha dikkatli olmalarını sağlıyordu. Ne yerde ne de gökte, zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Müminler, Yüce Allah'ın merhametine ve bağışlayıcılığına
gönülden inanıyorlardı. Kur'an, takva sahibi, yani Allah'ın emirlerini yerine getiren ve yasakladıklarından kaçınan bu müminlerin Allah'ın dostu olduğunu belirtiyordu. Onlar, kıyamet günü haksızlığa uğramaktan korkmayacaklardı. Çünkü Kur'an, onların korkması için bir neden olmayacağını ve onların üzüntü de çekmeyeceklerini müjdeliyordu. Onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Allah'ın sözlerinde değişme olmaz. Öyleyse en büyük kazanç budur. Müminler sarsılmaz inançlarıyla, müşriklerin Allah yolundan alıkoymak için yaptıkları olanca hile ve zorbalıklara karşı koydular. Bu sıkıntılı zamanlarda meleklerin de yeryüzünde yaşayan müminlerle yakınlarının affı ve rahmete erişmeleri için dua ettikleri müjdelendi. Bu da müminler için büyük bir moral kaynağı olmuştu. Ayrıca Kur'an, müşriklerin yalanlamaları karşısında önceki peygamberlerin başından geçenleri, Allah Resulü'nün ve müminlerin inancını kuvvetlendirecek bilgileri anlatıyordu. Bu anlatılanlarda Hazreti Peygamber'e gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma vardı. Müminler Allah Resulü'nün yanında, onunla birlikte insanları sadece Allah'a kulluk etmeye davet ediyorlardı. Bunu da körü körüne değil, bilinçle ve kesin bir bilgiyle yapıyorlardı. Böylece İslam yayılmaya devam ediyordu. Müşriklerin önde gelenleri ise kibri ve tepeden bakmayı sürdürüyordu. Bu sırada Hazreti Peygamber'e bir teklif daha getirdiler. Fakirlerle birlikte oturmaktan utandıklarını söyleyerek Allah Resulü'nden kendileri geldiğinde fakirleri yanından uzaklaştırmasını istediler. Böyle yaparsa onun yanına gelip kendisiyle konuşabileceklerini söylediler. Allah Teala onların Hazreti Peygamber'i davasında yalnız bırakmak için planladıkları bu isteklerini reddetti. Elçisi Hazreti Muhammed'e sabah akşam Rablerine dua ve niyazda bulunan müminleri yanından uzaklaştırmaması gerektiğini bildirdi. Zira müminler samimi bir imanla herhangi bir karşılık beklemeden onun davasına gönül vermişlerdi. Mekke'de bu zorlu süreçte müminler kendilerine yapılan zulümlere Allah'ın emri gereği karşılık vermediler. Ancak müşriklerin baskısı altında dini yaşamak imkansız hale gelmişti. Bu sebeple Allah müminlere İslam'ı yaşayabilecekleri topraklara göçmeyi emretti. Yüce Allah kullarına yeryüzünün geniş olduğunu ve herkesin sonunda ölüp kendi huzuruna geleceğini hatırlattı. Nerede olurlarsa olsunlar, rızkı verecek olan Allah'tır ve Allah hiçbir kulunu rızkından mahrum bırakmayacaktır. Hatta hicret edenlerin rızkı diğerlerine göre daha çok ve daha geniştir. Nitekim Allah'a güvenerek bu uğurda karşılaşılan sıkıntılara sabredenlerin ahirette hesapsız olarak ödüllendirileceği kendilerine müjdelendi. Yüce Allah, kendisine bağlanıp dayanmayı, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınmayı, yine öfkelendikleri zaman affetmeyi müminlerin özellikleri olarak saydı. Onların işlerinde birbirlerine danışmaları, fakir ve düşkünlere bağış yapmaları gerektiğini işaret etti. Haksızlığa uğradıklarında müminlerin aralarında yardımlaşmalarını istedi. Kendisine yapılan kötülüğe aynıyla karşılık verecek gücü varken affedenleri ve yanlışı düzeltenleri ise övdü. Onların karşılığının Allah tarafından verileceğini bildirdi. Bu süreçte gelen ayetler inancın ve Yüce Allah'a kulluk etmenin esaslarını sık sık tekrar ediyordu. İman eden kullarıma söyle, alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar. Onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için gizli ve açık harcasınlar. Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O'dur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, geceyle gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan O'dur. O, size istediğiniz her şeyi verdi.
Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkmaz.

yıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür. Bu ilahi çağrılar karşısında İslam'ı benimseyenlerin sayısı gittikçe artıyordu. Böylece bütün planları sonuçsuz kalan müşrikler, Hazreti Peygamber'in ve müminlerin helak olmasını bekliyor ve bunun için dua ediyorlardı. Allah Teala, insanları sadece dilleriyle, inandık demekle bırakmayacağını, öncekiler gibi onları da çeşitli şekillerde sınayacağını bildirdi. Bu şekilde doğruyu benimsemede, dürüst ve samimi olanlarla olmayanları ortaya çıkarıp göstereceğini bildirdi. İmanın imtihanı gerektirdiği bir dönemdi ve müminler zorlu bir sınavdan geçiyorlardı. Varlık mücadelesi veren Müslümanlar nihayet sahip oldukları her şeyden vazgeçerek Medine'ye hicret etmek zorunda kaldılar.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun. Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Mü'min Suresi 1-9. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Kitabın indirilişi, aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli, hem lütfu bol olan Allah'ın katındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş yalnız O'nadır. İnkâra sapanlardan başkası, Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişmez. Onların şehirden şehre rahat rahat dolaşabilmesi seni yanıltmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmiyle bunların ardından gelen çeşitli topluluklar da ilahi gerçeği yalanlamış, her topluluk kendi peygamberlerini yakalayıp etkisiz hale getirmeye kalkışmış, asılsız iddialarla gerçeği ortadan kaldırmak için mücadele vermişlerdi. Sonunda onların yakalarına yapıştım. Nasılmış benim cezalandırmam gördüler. Böylece kavminden inkâra sapanlar hakkında Rabbinin verdiği "Onlar artık cehennemliktir" şeklindeki hüküm gerçekleşmiş olacak. Arşı yüklenenler ile onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz! Onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Bakara Suresi 284 ila 286. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Yusuf Karadayı. Âl-i İmrân Suresi 169 ila 173. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar Allah'tan gelen bir nimet, bir lütuf sebebiyle ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinç içerisindedirler. Bunca yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve Peygamber'in çağrısına koşanlar var ya, işte onlardan bu güzel davranışta bulunan ve karşı gelmekten sakınanlar için de büyük mükafat vardır. Bir takım insanlar onlara, "İnsanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun," dediler de bu onların imanlarını arttırdı ve "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," diye cevap verdiler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Süleyman Başkan. Taha Suresi 105 ila 115. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olan ise hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah, yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan, Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi arttır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık, fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an'ın temel konuları.
1: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Kur'an'ın temel konularından 6. cüzle devam ediyoruz. İslam toplumu bilinç eğitimiyle yükselir. Aşırılıktan kaçınıp dengeli üretenler ve tüketenler, dengeli bir ümmet olma yolunda 5. adımı atmış olurlar. 6. cüzde Nisa suresinin son tarafı ve Maide suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesaja göz attığımızda, ilk mesaj orta yol bilinci. İsterseniz biraz detaya bakalım. İfrat ve tefritten kaçınmak. Nisa suresinin ortalarındaki bazı ahkam konularından sonra bu cüzde de Yahudi ve Hristiyanların ahkamla ilgili hataları sıralanır ve Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenir. Yahudiler peygamberlerine verdikleri sözde durmadılar. Kitaplarının hükmünü terk ettiler. Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamberleri öldürmeye çalıştılar ve suikastler düzenlediler. Hristiyanlar da dinlerinde aşırı uç yorumlar yaptılar. Allah'ın kulu ve peygamberi olan Hazreti İsa'ya haşa Tanrı'nın oğlu dediler. 6. cüzdeki ikinci mesajsa helal gıda bilinci. Maide suresinin baş tarafında helal ve haram konuları özetlenmektedir. Mesela behimetül enam denilen, yani davar, sığır ve deve cinsi hayvanlar helal ama ihramda kara avı yapmak haramdır. Allah'ın yeryüzündeki sembollerine, mesela Kabe tevhidin sembolü, kurban Allah'a yakınlığın sembolü, ayrıca savaşın haram olduğu aylara karşı saygılı olmak ve onların kutsallığına, saygınlığına halel getirmemek gerekir. Leş, akıcı kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına, mesela putlar adına kesilen hayvanların eti haramdır. Eti yenen hayvanlar bir yerden düşerek, boğularak, boğazlanarak ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanarak ölmesi durumunda bunların etleri de haramdır. Yani anlaşılıyor ki ölmeden önce yetişip kesilen helaldir. Eğitimli av hayvanlarının tuttuklarını yemek helaldir. Hayvanı avın üzerine gönderirken besmele çekmek gerekir. Ehli kitabın kestikleri helaldir. Onların kadınlarıyla evlenmek caizdir. Ancak Müslüman kadınlarla evlenmek eftaldir. 6. cüzdeki 3. mesajsa denge bilinci, yani orta bir ümmet olma. Maide suresinin sonraki bölümlerinde ise bazı ahkam konuları açıklanmaktadır. Abdest, gusül, teyemmüm, şahitlik, cihat, kısas ve irtidat gibi. Ayrıca iman, ibadet ve adalet gibi hükümleri terk eden önceki ümmetlerin sapmaları aktarılır. Bu sapmaların sonunda Allah'ın gazabına ve lanetine uğradıkları gerçeği hatırlatılır. Evet, 6. cüzdeki 3 mesaj bunlardı. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Altıncı cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Nisa suresi 148 ila 176. ayetler.

السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا

يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق

ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة.

فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

أضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'la peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyenler, bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır. Ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edip, onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah bir gün onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır ve sonsuz rahmet sahibidir. Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan istemişler, bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi de, bu haksız davranışları yüzünden onları hemen yıldırım çarpmıştı. Bilahare kendilerine açık deliller geldikten sonra buzağı ilah edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir delil verdik. Ant içmeleri sebebiyle sözleşmeyi desteklemek ve önemine dikkat çekmek için dağı başlarına diktik ve onlara baş eğerek kapıdan girin dedik. Onlara cumartesi günü sınırını aşmayın dedik. Kendilerinden sağlam söz aldık. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle, dahası inkarları sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna, artık iman etmezler. Bir de inkar etmelerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından, Allah'ın elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzünden. Halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilafa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmemişlerdir. Bilakis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir. O da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır. Yahudilerin zulmü sebebiyle bir de pek çok kimseyi Allah yolundan engellemeleri, kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helal kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve içlerinden inkara sapanlara acı bir azap hazırladık. Onlar arasından ilimde derinleşmiş olanlarla müminler ki bunlar sana indirilene ve senden önce indirilmiş olana iman ederler, namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar başkadır. İşte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yusuf'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık. Bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı tutunacak bir delilleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğine, onu ilmiyle ilminin bir eseri olarak indirdiğine şahitlik eder. Melekler de şahitlik eder. Ve şahit olarak Allah yeterlidir. İnkar eden ve Allah yolundan alıkoyanlar şüphesiz doğru yoldan çok uzaklaşmışlardır. İnkar edenleri ve hakkı

Hakkı gözetmeyenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Onları içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da yönlendirecek değildir. Bu da Allah için çok kolaydır. Ey insanlar! Peygamber Rabbinizden size gerçeği getirdi. Şu halde kendi iyiliğinize olarak iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah sınırsız ilim ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın elçisidir. Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir ve ondan bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberine iman edin. Üçtür demeyin, bundan vazgeçin. Hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilahtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Güvenmek ve dayanmak için Allah yeter. Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan geri durur, ne de yakın melekler, büyüklenerek O'na kulluktan geri duranların hepsini Allah yakında huzuruna toplayacaktır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Allah ecirlerini tam olarak verecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çevirenlere ve kibirlenenlere gelince onlara acı bir şekilde azap edecektir. Bunlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları kendine ulaştıran dosdoğru bir yola iletecektir. Senden fetva isterler. De ki, Allah babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkında hükmü şöyle açıklıyor. Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kız kardeşi bulunursa, bıraktığının yarısı bunundur. Eğer ölen kız kardeşin çocuğu yoksa, erkek kardeş de ona varis olur. Kız kardeşler iki tane olursa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş varsa, erkeğin hakkı iki kadın payı kadardır. Yanılmayasınız diye Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir. Maide Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramda bulunduğunuz sırada avlanmayı helal saymamanız şartıyla size bildirilecek olanlar dışındaki en'am denen hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Şüphesiz Allah dilediği gibi hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın işaretlerine, haram aya, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıklara, Rablerinin büyük lütuf ve rızasını dileyerek Beytülharam'a yönelmiş kimselere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi engellediler diye bir topluma karşı duyduğunuz kin, sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlarla henüz canı çıkmadan yetişip kestikleriniz dışında, yırtıcıların yediği hayvanlar, dikili taşlar önünde sunaklarda boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla paylaşmanız size haram kılındı. Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır. Bugün

Kafirler dininize karşı mücadele ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Kendileri için nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki, iyi ve temiz olanlar size helal kılınmıştır. Yırtıcı hayvanlardan olup, Allah'ın size öğrettiğiyle eğiterek avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin. Hayvanı ava salarken besmele çekerek üzerine Allah'ın adını da anın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın hesabı pek çabuktur. Bugün size iyi ve temiz nimetler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Gayrimeşru ilişkide bulunmak veya gizli dost tutmak şeklinde değil de meşru bir nikahla evlenmek şartıyla mümin kadınlardan iffetli olanlarla sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir. Kim inanmayı reddederse ameli kesinlikle boşa gider. O, ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin. Ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman duyduk ve kabul ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Andolsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Onlardan 12'de nakip, temsilci göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti. Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılarsanız, zekatı verirseniz, peygamberlerime iman eder ve onları desteklerseniz, bir de Allah rızası için borç verirseniz, andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Artık bundan sonra içinizden kim inkar ederse, kesinlikle doğru yoldan sapmış olur. Ahitlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine bildirilenlerden, Tevrat'tan önemli bir kısmını da unuttular. İçlerinden pek azı hariç olmak üzere onlardan daima bir hainlik görürsün. Sen yine

de onları affet, hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam ahitlerini almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirilenlerden, İncil'den önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan kini ve düşmanlığı soktuk. Allah onlara yapıp ettiklerini ileride haber verecektir. Ey ehli kitap! Resulümüz kitapta bulunup da gizlemekte olduğunuz birçok şeyi size açıklamak üzere geldi. Birçoğunu da açığa vurmuyor. Şüphe yok ki size Allah'tan bir ışık, apaçık bir kitap geldi. Allah kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla kurtuluş yollarına erdirir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Onları dosdoğru bir yola iletir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler, hiç şüphesiz hakikati inkar etmiş olurlar. De ki, eğer Allah, Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde bulunanların tamamını helak etmek isterse, kim Allah'ın gücüne karşı durabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı sıradan insanlarsınız. O dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır. Ey ehli kitap! Bize ne bir müjdeleyici ne de bir uyarıcı geldi demeyesiniz diye, peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklamak üzere elçimiz gelmişti. İşte size müjdeleyici de, uyarıcı da geldi. Allah her şeye kadirdir. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Zira O, içinizden peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar kıldı. Ve alemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim! Allah'ın sizin için vatan olarak yazdığı kutsal topraklara girin. Sakın geri dönmeyin. Sonra kaybedenler siz olursunuz. Dediler ki, ey Musa, orada zorba bir topluluk var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Ama oradan çıkarlarsa biz hemen gireriz. Korkanlar arasından, Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki cesur adam şöyle dedi. Kapıdan üzerlerine hücum edin. Oraya girdiğiniz an artık kesinlikle siz galipsiniz. Eğer müminler iseniz ancak Allah'a güvenin. İsrailoğulları, ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız dediler. Musa, Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavim arasında sen hükmet dedi. Allah buyurdu ki, öyleyse onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere oradan kutsal topraklardan 40 yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme. Onlara, Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine andolsun seni öldüreceğim dedi. O da dedi ki, Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile, ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim. Zira ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben diyorum ki, sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin. Cehennemliklerden olasın.
Zalimlerin cezası işte budur. Sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye itti. Onu öldürdü ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. Ardından Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim dedi. Ettiğine de pişman oldu. İşte bundan dolayı İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler. Allah'a ve peygamberine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri veya asılmaları yahut el ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onların dünyada uğradıkları aşağılayıcı cezadır. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Ancak onları yenip ele geçirmenizden önce tevbe edenler müstesna. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda çaba harcayın ki kurtuluşa eresiniz. Kafir olanlar var ya, yeryüzünde olan her şey, bunun yanında bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu bedel verseler, onlardan asla kabul edilmez. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler, fakat oradan çıkamayacaklardır. Onlar için sürekli bir azap vardır.

Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Sizin veliniz ancak Allah'tır, peygamberidir. Bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli edinirse bilsin ki, Allah'tan yana olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kâfirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Namaza çağrıldığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. De ki, ey ehli kitap! Biz yalnız Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz. De ki, Allah katında cezası bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği, bir kısmını maymunlara ve domuzlara çevirdiği, tağuta tapan kimselerdir. İşte bunlar, yeri daha kötü olanlar ve doğru yoldan daha fazla sapmış bulunanlardır. Size geldiklerinde iman ettik derler. Oysa onlar inkarla girmiş, yine onunla çıkmışlardır. Allah onların neler gizlemiş olduklarını daha iyi bilir. Onlardan birçoğunun günaha girmede, haksızlık etmede ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bari din adamları ve alimleri onları yalan söylemekten ve haram yemekten men etselerdi. Bu yaptıkları ne kötüdür. Yahudiler, Allah'ın eli bağlanmış dediler. Asıl kendi elleri bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lanetlenmişlerdir. Aksine onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar. Allahsa bozguncuları sevmez. Şayet ehli kitap iman edip günahtan sakınma çabası göstermiş olsaydı, kuşkusuz biz de kötülüklerini yüzlerine vurmaz ve onları nimeti bol cennetlere koyardık. Şayet onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından onlara indirileni doğru dürüst uygulamış olsalardı, göğün ve yerin türlü türlü nimetlerinden yararlanırlardı. İçlerinde aşırılığa kaçmayan bir zümre var. Çoklarının yaptıkları işlerse pek kötüdür. Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça tuttuğunuz yol yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Kâfirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. Andolsun biz İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefis

Kendilerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, bir kısmına yalancı dediler, bir kısmını da öldürdüler. Başlarına bir felaketin gelmeyeceğini sanıp kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tevbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine görmezden ve duymazdan geldiler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler, hiç şüphesiz hakikati inkar etmişlerdir. Oysa Mesih, ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin demişti. Bilinmeli ki her kim Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zalimlerin yardımcıları da olmayacaktır. Andolsun ki Allah üç unsurdan biridir diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek ilahın dışında hiçbir ilah yoktur. Şayet bu dediklerinden vazgeçmezlerse, böylece kafir olanlar elem verici bir azaba çarptırılacaklardır. Hala Allah'a tevbe edip onun bağışlamasını dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlamakta, çok esirgemektedir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak, ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz. Sonra bak nasıl saptırılıyorlar. De ki, Allah'ı bırakıp da size zarar da veremeyen, yarar da sağlayamayan varlıklara mı kulluk ediyorsunuz? Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. De ki, ey ehli kitap! Hakkın sınırlarını aşarak dininizde aşırılığa gitmeyin. Daha önce kendileri saptığı gibi birçoklarını da saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaştıran bir topluluğun keyfi istek ve arzularına uymayın. İsrailoğullarından kafir olanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve sınırı aşıyorlardı. İşledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Yaptıkları ne fenaydı. Onlardan birçoğunun inkarcıları dost edindiklerini görürsün. Onların önceden kendileri için hazırladığı şey, yani Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötü bir sonuçtur. Hem de onlar azapta sürekli kalacaklardır. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman ediyor olsalardı, o inkarcıları dost edinmezlerdi. Fakat onların birçoğu yoldan çıkmışlardır. Kuşku yok ki iman edenlerin, insanlar içinde en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin. Yine onlar arasında iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanların da biz Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde insaflı keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi. Nisa suresi 148 ila 176. ayetler ve Maide suresi 1 ila 82. ayetlerin yer aldığı 6. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Oku.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mehmet Gür. Nuh Suresi 1-20. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: Ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musun?

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bizleri dinleyen değerli dostlar, şu an Diyanet Kur'an Radyo'ya, Kur'an Hocası programına kulak veren, gönlünü açan aziz dinleyiciler, bugün yine huzurlarınızdayız, yine Kur'an sofrasında, Kur'an ziyafetinde birlikteyiz. Gününüzü tebrik ediyor, hepinizi de en kalbi duygularımla Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Efendim, bugün okuyacağım ayetler Bakara suresinin 170 ila 176. ayetleri. 25. sayfa. Ayetleri okuyoruz, ardından mealini sunacağım. Evet, okuyorum.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-azim.
1: Allah kabul eylesin kıymetli dostlar. Evet, okuduğumuz sayfa Kur'an-ı Kerim'in 25. sayfası idi. Burada yer alan Bakara suresinin 170 ila 176. ayetlerin mealini sunacağım şimdi sizlere. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa, İnkarcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana, haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin, eğer ona kulluk ediyorsanız. Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça, kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayan ve esirgeyendir. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak, onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar, doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrılık içine düşmüş bulunmalarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi. Değerli dinleyenler, 25. sayfayı hem okuduk hem mealini sundum. Şimdi bu sayfada dikkat edeceğimiz kelimeleri ya da tecvid kurallarını, sayfayı tekrar okurken yer yer durarak sizlere arz edeceğim inşallah. Evet, okuyorum.
0: Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

0: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع.
1: Evet, burada كمثل الذي ينعق, bir buradaki ينعق kelimesine, bir de devamındaki بما لا يسمع, buradaki duruşa dikkat çekeceğim. Yen'iqu kelimesinde bir izhar var. Yen'i. Bakınız, telaffuzu biraz zordur. Yani nunun cezimli halinden ayn harfine geçiş belki biraz yorabilir ama yine sırası geleni oku mantığımızla bunu da çözüyoruz Allah'ın izniyle. Önce yen diyoruz, sonra ayn harfini boğazı sıkara çıkarıyoruz. Yen'i'u, yen'i'u. Sonrasında da kaf harfi var, kalın. Evet. Devam ediyoruz. Bima la yesme'. La yesme'. Burada şayet durursak nefesimiz daralır ya da bu tür yerlerde dururken hiç uzatmadan sondaki harfi cezimli hale getirerek. Bima la yesme'. Sonra da başlangıcı nereden yapmamız lazım? Eğer nefesimiz yeterse kemeselillezî yen'îku, kemeselillezî'den başlayıp devam etmek uygundur. Ama şayet oraya kadar gidemezsek bile yen'iqu bima la yesma'u demek, bu defa diğer noktalardan başlamaya göre, yani sonraki harflerden başlamaya göre daha uygun olur. O zaman başlıyoruz. Kemeselillezî'den başlayalım.

burada. Nida'a. İki üstünlü hemzelerde duruşlarımız meddi tabii iledir. Yani burayı hassaten notlarınıza da alabilirsiniz ilgi duyan kardeşlerimiz. Kendisine farklı gelen kardeşlerimiz bu anlatımımızı farklı bulanlar. Vanida şeklinde okunacağını not alabilirler. Çünkü bazen rastlıyoruz vanida diye duranlara, tabi düzeltiyoruz, tasih ediyoruz ama öyle olmayacağını da hatırlatmış olalım. Devam ediyoruz.

0: رزقناكم واشكروا لله.
1: Burada başlarken külü min tayyibatiden başlamak daha uygun ama oraya kadar dönmezsek veşkuru lillahiden başlamak ile de mana bozulmuş olmaz.

0: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر.
1: Evet, sese bakınız. Harfleri birbirinden ayırıyoruz.
0: فمن اضطر غير باغ.
1: Bu اضطر كلمesinden ضاد harfi ayrı bir ses, ضا harfi ayrı bir ses olduğu için her ikisini de kendi sesleriyle telaffuz etmemiz lazım.
0: فمن اضطر

Lam elif secavendi var. Burada nefes almak için durabiliriz. Ama okumaya devamından başlamıyoruz. Başlarken biraz geriden başlayıp, evet biraz geriden başlayıp sonra devam ediyoruz ileriye. Ki buradaki başlama noktamızı ve yeşterune kelimesi olarak seçebiliriz.

0: وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى.
1: Evet, burada da işteravullalalete derken vav harfini vad harfine bağlıyoruz. Ama vad harfi kendisine ait özel sesiyle okunacak.
0: İşteravullalalete bilhuda vel azabe bilmeğfira. فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ.
1: Burada أَصْبَرَ kelimesine yoğunlaşalım.
0: فَمَا أَصْبَرَ,
1: bakınız E sonra sat. Yani E ince sat kalın. Hemzeyi E sesiyle, sadı ise kendi kalın sesiyle okuyacağız.
0: Esbera.
1: Evet, farklı ne olabilirdi diye aklınıza gelebilir kıymetli dostlar. Şu olabilir. Bazen, evet, bazen rastlıyoruz. Sad harfi kalın olduğu için baştaki hemzeyi de kalın okuyanlar olabiliyor. Hatalıdır. Ama okuyanları rastlıyoruz. Şöyle ki,
0: فَمَا أَصْبَرَهُمْ أَصْبَرَهُمْ
1: olursa hemze kalın okunmuş olur. Ama doğrusu o değil.
0: فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ.

0: صدق الله العظيم.
1: Evet efendim. Bugünkü dersimizi de böylece Sadakallahu l-Azim cümlesiyle tamamlamış olduk. Bir sonraki Kur'an hocası programımızda yeniden buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.
2: Kur'an hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Mustafa Kızılcaoğlu. Zümer Suresi 61 ila 70. ayet-i kerimeler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsyandan sakınanları da Allah amaçlarına ulaşmış olarak kurtuluşa erdirecektir. Onlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüntü çekecekler. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Göklerin ve yerin anahtarları O'ndadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumuna gelince, işte hüsrana uğrayanlar onlardır. De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan, bilmiş ol ki, yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya O'nun avucundadır. Gökler de O'nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. O gün sura üflenecek, ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek, sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar. Artık Rabbinin nuruyla yer aydınlanır, hesap kitap ortaya konur, peygamberler ve şahitler getirilir, insanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir, onlara asla haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Münacat. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Araf Suresi 180. ayet. Esma-i Hüsna, Yüce Rabbimizin en güzel ve en mükemmel olan niteliklerine, özelliklerine delalet eden isimleri anlamına gelir. Bu anlamda gerek Kur'an-ı Kerim'de ve gerekse hadis-i şeriflerde Allah'a nispet edilen yüzlerce isim yer almaktadır. Esma-i Hüsna deyimi, geniş anlamıyla bütün bu isimleri ve sıfatları içine almakla birlikte, terim olarak daha ziyade Hazreti Peygamber'in Allah'ın 99 isminin bulunduğu, bunları ezberleyip benimseyen kimselerin cennete gireceğini müjdelediği hadisinde zikredilen 99 ismi kapsadığı kabul edilmektedir. Ancak Allah'a nispet edilen 99 ismin bir bir sayıldığı rivayetlerde ise birbirinden farklı isimler yer almaktadır. Örneğin Tirmizi ve İbn-i Mace'nin rivayetlerinde 99 ismin verildiği listede birbirinden farklı isimler bulunmaktadır. Bu sebeple bazı hadis bilginleri zikredilen iki ayrı rivayetteki listenin hadisin aslından olmadığı, ravinin kişisel tespiti sonucu bu listeyi oluşturduğunu ileri sürmüşlerdir. Ayrıca bu rivayetlerde geçen isimlerin bazıları Kur'an-ı Kerim'de bulunmasından hareketle İbn-i Hace el-Askalani, Kur'an-ı Kerim'deki isimlerden yeni bir 99 Esma-i Hüsna listesi oluşturmuştur. Mealini vermiş olduğumuz ayeti kerimede, en güzel isimler Allah'ındır. Şu halde insan bu isimlerle Allah'a yakarışta bulunmalı. Yalnız Allah'a verilebilecek olan bu güzel isimleri ondan başkasına vermemeli, yani başka hiçbir şeyi ona denk tutmamalıdır. Fakat insanlar arasında bu isimler hakkında inkara sapanlar da maalesef mevcuttur. Ayette bu şekilde tavır sergileyen kişiler kınanarak onların bu kötü niyetli tutumlarının cezasını görecekleri uyarısında bulunulmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın bu en güzel isimleri arasında Rahim, Kerim, Latif, Rauf, Aziz, Celil, Melik gibi bazı isimler vardır ki bunların günümüzde insanlara da sıfat olarak verildiği görülmektedir. Bu itibarla bu isimlerin insanlara iyi niyetli olarak verilmesi ayetin uyarılarından istisna tutulur. Ancak Zat-ı İlahiye has Allah, Rahman, Halık, Kuddüs, Rezzak, Muhyi, Mümit, Malikül Mülk, Zülcelali vel İkram gibi isimler Allah'tan başkasına ad olarak konulmaz. Bu sebeple bu gibi isimlerin bir varlığa konulması başında abd yani kul kelimesiyle birlikte mümkün olabilir. O halde biz insanlar Allah'ın bu güzel isimleriyle Rabbimize yalvarmalı, ona yakarışta bulunmalıyız. Ona dua ederken bir derdimizi, bir sıkıntımızı arz edip ondan yardım talep ederken bu isimlerle çağırmalı, bu güzel isimlerle ona iltica etmeliyiz. Yani ona hangi konuda dua edeceksek o konuyla alakalı ismini dile getirerek dua etmeliyiz. Eğer Rabbimizden isteyeceğimiz şey kusurlarımızın affı ise o zaman "Ya Rahman, Ya Rahim, bizi affet, bizi bağışla" diye, eğer konu ayıplarımızın ve kusurlarımızın örtülmesi ise "Ya Gaffar, Ya Settar" diye, eğer konu rızıksa "Ya Rezzak" diye, eğer şifa konusu ise "Ya Şafi" diye, eğer bir tehlikeden korunma konusu ise "Ya Hafız" gibi isimlerle ona dua etmeli ve onu imdadımıza çağırmalıyız. Bu konuda etkin ve yetkin olanın sadece O olduğuna iman edip, isimleri konusunda göklerde ve yeryüzünde asla kendisine benzerlerin olmadığına iman etmeliyiz. Yalnız Allah'a has olan bu güzel isimleri ondan başkasına asla vermemeli, başka hiçbir şeyi ona denk tutmamalıyız. Esma-i Hüsna'da bulunan bütün güzel isimler arasında Allah lafzı celalinin ise çok özel ve diğer isimleri de bünyesinde barındıran en kapsamlı olması nedeniyle Allah isminin diğer isimler arasında müstesna bir yeri bulunmaktadır. İşte bu nedenle Yüce Allah'ın isimlerinden bizim talebimiz olanı ifade edeni hatırlayamadığımız zaman da Allah ismiyle dua edebiliriz.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından din görevlisi

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. İsra Suresi 70. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanoğluna değer verdik. Onları karada ve denizde taşıdık, kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. En değerli varlık insan. İnsan yaratılmışlar içerisinde en değerli varlıktır. Onun bu değeri akıl, zeka, temyiz, düşünme, yazma gibi melekelere ve diğer varlıklar üzerinde tasarruf yetkisine, ekonomik faaliyetlerde bulunma özelliğine, şehirler ve uygarlıklar kurma kabiliyetine sahip olmasıyla açıklanır. Bütün bunlar Allah'ın bizi diğer varlıklardan üstün kıldığı anlamına gelmektedir. Bu da insanoğlunun kendisine uyulup itaat edilen bir idareci, diğer varlıkların da insanın emrine verilmiş birer nimet olduğunu gösterir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, Allah'ın bize değer verdiğini hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Almamız gereken ikinci mesaj ise, çok değerli bir varlık olan insanoğlu, günah ve isyanla Allah katında çok değersiz bir hale gelebilir.

0: Aşr-ı Şerif. İshak Danış. İsra Suresi 70 ila 87. ayeti kerimeler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki, Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et, Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruhun ne olduğunu ancak Rabbim bilir. Size ise pek az bilgi verilmiştir. Gerçek şu ki, biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Bundan sonra da sen bize karşı güvenip dayanacağın birini bulamazsın. Rabbinden bir rahmet gelmiş de vahiy kalkmamış, o başka. Onun sana ihsanı çok büyük olmuştur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
2: Beşinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Nisa suresi 24 ila 147. ayetlerin meali yer almaktadır.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elinizin altında bulunan cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkasını iffetli yaşamak ve zina etmemek kaydıyla mallarınızla mehir vecibesini göz ardı etmeden istemeniz size helal kılındı. Onlardan karı koca ilişkisi yaşadıklarınıza kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesim

dedir. Birbirinizden türeyip gelmektesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri, gizli dost tutmamaları şartıyla ve ailelerinin de izniyle onları nikahlayın. Mehirlerini de adete uygun olarak verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara, hür kadınların cezasının yarısı gerekir. Bu, cariye ile evlenmek, içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmenizse sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Allah size bilmediklerinizi açıklamak ve sizi sizden öncekilerin yollarına iletmek, günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hakkıyla bilmektedir, hikmet sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister. Nefsani arzularına uyanlarsa büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Allah yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak karşılıklı rızanıza dayanan ticaret böyle değildir. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa onu ateşe koyacağız. Ve bu Allah'a çok kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Anne, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın varisler belirledik. Antlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Bilin ki Allah her şeyi görmektedir. Allah'ın iki cinse birbirinden farklı özellik ve lütuflar bahşetmesi ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler, kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Saliha kadınlar Allah'a itaatkardır. Allah'ın korumasına uygun olarak kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. Evlilik hukukuna baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse, artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Ve bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarf edenlerdir. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa o ne kötü bir arkadaştır. Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine verdiğinden harcasalardı ne olurdu sanki? Allah onların durumunu hakkıyla bilmektedir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. O zerre bir iyilikse onu katlar, kendi katından da büyük mükafat verir.

Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman halleri nice olacak? Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün Allah'tan hiçbir haberi gizleyemez hale düşerek yerin altında kaybolmayı temenni ederler. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolcu olan müstesna, gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculuk halinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlara dokunup da bu durumlarda su bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Teyemmüm edin. Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmüyor musun? Sapkınlığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Gerçek bir dost, veli olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah kafidir. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden saptırıyorlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak, işittik ve karşı geldik. Dinle, dinlemez olası raina diyorlar. Eğer onlar, dinledik ve itaat ettik, dinle ve bizi gözet deselerdi, şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı. Fakat inkarları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Artık pek az inanırlar. Ey ehli kitap! Biz bir takım yüzleri silip dümdüz ederek, arkalarına çevirmeden yahut cumartesi yasaklarını çiğneyen kimseleri lanetlediğimiz gibi, onları da lanetlemeden önce, sizdekini doğrulamak üzere indirdiğimiz kitaba iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır. Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl payı kadar haksızlık edilmez. Bak, nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar. Sonra da kafirler için, bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı insanlara zerre miktarı bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve

her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ulul emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Onu tanımamaları kendilerine emredildiği halde tağutun önünde mahkemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları büsbütün saptırmanın yollarını arıyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Öyleyse nasıl olur da önceden yapıp ettikleri yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye yemin ederek sana gelirler. Onlar kalplerindekini Allah'ın bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, kendilerine öğüt ver ve onlara durumları hakkında tesirli söz söyle. Biz her bir peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine kötülük ettiklerinde sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileselerdi, peygamberler de onlar için mağfiret dileseydi, elbette Allah'ı ziyadesiyle affedici ve esirgiyici bulurlardı. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp, sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, pek azı müstesna bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, bu onlar için hem daha hayırlı hem de imanları için daha sağlamlaştırıcı olurdu. O zaman elbette kendilerine nezdimizden büyük mükafat verirdik ve onları dosdoğru bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Tedbirinizi alın da savaşa ya ayrı bölükler halinde çıkın veya hep birlikte çıkın. İçinizden bazıları vardır ki pek ağırdan alır. Eğer başınıza bir felaket gelirse Allah yüzüme baktı da onlarla beraber bulunmadım der. Eğer Allah'tan size bir lütuf erişirse sanki sizinle onun arasında bir yakınlık olmamış gibi keşke onlarla beraber olup ben de büyük bir kazanç elde etseydim der. O halde dünya hayatını verip ahireti almak isteyenler Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlarsa batıl dava uğrunda savaşırlar. Şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın planı, tuzağı daima zayıftır. Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Sonra onlara savaş farz kılınınca bir de gördün ki içlerinden bir grup Allah'tan korkar gibi. Hatta
daha fazla bir korkuyla insanlardan korkuyorlar da, Rabbimiz, savaşı bize niçin yazdın? Bizi yakın bir süreye kadar geri bıraksan olmaz mıydı? Diyorlar. Onlara de ki, dünya menfaati önemsizdir. Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır ve size zerre kadar haksızlık edilmez. Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalar. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile. Kendilerine bir iyilik dokunsa, bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de, bu senden derler. Hepsi Allah'tandır de. Ne oldu bu topluluğa ki bir türlü söyleneni anlayamıyorlar? Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülükse nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter. Resulullah'a itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirenlere gelince seni onlara bekçi olarak göndermedik. İşimiz itaat diyorlar. Yanından ayrılınca da içlerinden bir grup içinden senin söylediğinin tersini kuruyor. Allah da onların içlerinden kurduklarını kaydediyor. Sen de bunlardan yüz çevir ve Allah'a güven. Güvenilecek vekil olarak Allah yeter. Kur'an'ı inceleyip düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başka birinden gelmiş olsaydı, onda birçok tutarsızlık ve çelişki bulurlardı. Kendilerine güven veya korku veren bir haber geldiğinde onu yayıyorlar. Halbuki onu Resulullah'a ve aralarından yetki sahibi kimselere götürselerdi, içlerinden haberin mana ve maksadını çıkarabilenler şüphesiz onu anlarlardı. Size Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, azınız müstesna, şeytana uyup giderdiniz. Şu halde Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlu olursun. Müminleri de teşvik et. Allah inkara sapanların gücünü kıracaktır. Allah'ın gücü daha çetin, cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisi için bir nasip olur. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, onun da buna denk bir payı olur. Allah, her şeyi koruyup hakkını vermektedir. Size bir selam verildiğinde, ya daha güzeliyle veya dengiyle karşılık verin. Allah, her şeyin hesabını tutmaktadır. Allah ki, kendisinden başka tanrı yoktur, elbette kıyamet günü hepinizi huzuruna toplayacaktır. Bunda hiçbir kuşku yoktur. Sözce Allah'tan daha doğru kim vardır? Size ne oluyor da münafıklar hakkında ikiye bölünüyorsunuz? Halbuki kendileri hak ettikleri için Allah onları küfre geri çevirmiştir. Allah'ın saptırdıklarını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıkları için asla doğruya yol bulamazsın. Kendileri nasıl inkar etmişlerse, sizin de öyle inkar etmenizi, böylece onlara eşit ve benzer hale gelmenizi isterler. İman edip Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan dostlar edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın. Bulduğunuz yerde öldürün. Hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin. Ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumla ilişki içinde olanlar, yahut sizinle de kendi kavimleriyle de savaşmayı içlerine sindiremeyip size sığınanlar müstesna. Allah dileseydi onları başınıza bela ederdi de sizinle mutlaka savaşırlardı. Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilirler de sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse, Allah size onların aleyhine bir yola girme hakkı vermemiştir. Bunlardan başka hem sizin hem de kendi topluluklarının karşısında güvende olmak isteyen kimseleri de bulacaksınız.
Bunlar ne zaman fitneye yönlendirilseler hemen dönüp ona dalarlar. Bu sebeple sizden uzak durmaz, size barışçı davranmaz ve yakanızdan ellerini çekmezlerse onları hemen yakalayın, ele geçirdiğiniz yerde öldürün. İşte onlar hakkında size apaçık bir yetki vermiş olduk. Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Ancak ölünün ailesi diyeti bağışlarsa o başka. Öldürülen mümin olmakla birlikte size düşman olan bir topluluktansa mümin bir köle azat etmek lazımdır. Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluluktansa ailesine teslim edilecek bir diyet vermek ve mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay peş peşe oruç tutması lazımdır. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah katında sayısız ganimetler vardır. Daha önceleri siz de böyleydiniz. Derken Allah size lütufta bulundu. Bu sebeple iyi anlayıp dinleyin. Hiç şüphe yok ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Müminlerden özür sahibi olanlar dışında oturup kalanlar, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmekte olanlara eşit olamazlar. Allah malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah bütün müminlere o güzel geleceği vaat etmiştir. Ama mücahitleri çok büyük bir karşılıkla oturanlardan üstün kılmıştır. Bu karşılık ondan gelen rahmet, günahların örtülmesi ve üstünlük dereceleridir. Zaten Allah hep günahları örtmekte ve rahmetiyle muamele etmektedir. Kendilerine yazık etmekteyken hayatlarını sona erdirdikleri kimselere melekler "Ne işteydiniz?" dediler. Onlar "O yerde zayıf görünenlerdendik." cevabını verdiler. Meleklerse "Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya." dediler. İşte onların barınağı cehennemdir ve orası gidilecek ne kötü bir yerdir. Erkekler, kadınlar ve çocuklar içinden zayıf sayılanlar, yani çaresiz kalanlar ve hiçbir kurtuluş yolu bulamayanlar müstesnadır. İşte bunları umulur ki Allah affeder. Allah çok affedicidir, günahları bağışlayıcıdır. Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok uygun yer ve imkan bulacaktır. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek yurdundan çıkar da, sonra ölüm onu yolda yakalarsa, artık onun mükafatını vermek Allah'a aittir. Allah daima günahları örtmektedir. Engin rahmet sahibidir. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kafirlerin sizi gafil avlamalarından korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman onlardan bir bölük seninle beraber namaza dursun.
silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secde ettiklerinde, ötekiler arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazlarını kılmamış bulunan bu bölük, gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve bunlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Kafirler isterler ki, siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil, uzak ve unutulmuş olsanız da, üzerinize ansızın bir baskın yapsınlar. Eğer yağmur yüzünden bir zarar görürseniz veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de ihtiyat tedbirinizi alın. Allah elbette kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı bitirince de ayaktayken, otururken ve yatarken Allah'ı anın. Güvenlik içinde olduğunuzda namazı gerektiği gibi kılın. Şüphe yok ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir ödevdir. Düşman topluluğunu takip hususunda gevşeklik göstermeyin. Siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların beklemedikleri şeyleri umup bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik. Hainlerden taraf olma. Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok yarlıgayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainlik edenleri, günahta ısrarcı olanları sevmez. İnsanlardan gizlerler de, razı olmadığı sözü geceden kurup düzdüklerinde yanlarında olan Allah'tan gizleyemezler. Allah onların bütün yapıp ettiklerini kuşatmaktadır. Hadi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı çok yarlıgayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Kim bir günah işlerse onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi bilmektedir, büyük hikmet sahibidir. Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir güruh seni yanıltmaya yeltenmişti. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, bilmediğini sana öğretmiştir. Sana Allah'ın lütfu gerçekten büyük olmuştur. Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz. Yolun doğrusu kendine apaçık belli olduktan sonra, Resulullah'a karşı çıkan ve müminlerin yolundan başkasını izleyen kimseyi saptığı yönde bırakırız ve onu cehenneme atarız. Orası varılacak ne kötü bir yerdir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başkasını dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan büsbütün sapıtmıştır. Onlar Allah'ı bırakıp bir takım dişi putlardan medet umuyorlar. Başkasından değil.
isyankâr şeytandan dilekte bulunuyorlar.

0: Allah şeytanı lanetlemiştir. O da kullarından belli bir pay alacağım. Onları mutlaka saptıracağım. Onları boş kuruntulara kaptıracağım. Kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler demiştir. Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinen kimse elbette apaçık bir ziyana düşmüş olur. Şeytan onlara durmadan vaat eder, boş ümitler verir. Şeytanın onlara söz vermesi aldatmadan başka bir şey değildir. İşte onların yeri cehennemdir. Ondan kaçıp kurtulacak bir yer de bulamayacaklardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah bunu hak bir söz olarak vaat etti. Söz bakımından Allah'tan daha doğru kim olabilir? Ne sizin kuruntularınız, ne de ehli kitabın kuruntuları. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür. Ve kendisi için Allah'tan başka bir dost da, bir yardımcı da bulamaz. Erkek olsun, kadın olsun, her kim iman etmiş olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yaparsa, işte onlar da cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. İşini güzel yaparak kendini Allah'a veren ve hanif olarak İbrahim'in dinine uyan kimseden kimin dini daha güzel olabilir? Ve Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmaktadır. Senden kadınlar hakkında açıklama istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü Allah ve kitapta size okunan ayetler açıklıyor. Onlar için yazılanı kendilerine vermediğiniz, nikahlamak da istemediğiniz yetim kadınlar hakkında, çaresiz çocuklar hakkında, yetimlere adil davranmanız hususunda size okunup duran ayetler açıklıyor. İyilik olarak ne yaparsanız şüphesiz Allah onu eksiksiz bilmektedir. Eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir uzlaşmaya varmalarında onlara günah yoktur ve sulh daha hayırlıdır. Nefisler de cimriliğe meyillidir. Eğer güzel davranır ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ne kadar üzerine düşseniz de kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Bari birine büsbütün kapılıp da diğerine askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, engin rahmet sahibidir. Eğer karı koca çaresiz kalıp ayrılırlarsa, Allah bol rızkından onların ihtiyaçlarını giderir. Allah'ın lütfu geniştir, hikmeti sonsuzdur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size kesinlikle itaatsizlikten sakının diye emretmiştik. Eğer inkara saparsanız biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Güvenmek için Allah yeter. O isterse, ey insanlar, sizi toptan yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah'ın gücü kesinlikle buna yeter. Dünya mükafatını isteyenler bilsinler ki, Allah nezdinde hem dünya hem ahiret mükafatı vardır. Allah her şeyi işitmekte her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine bile olsa adaleti ayakta tutun. Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse iyice sapıtmıştır. İman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını artıranları Allah ne bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir. Münafıklara haber ver ki onlar için acı bir azap vardır. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinenler, onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. O size kitapta şunu indirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onların alaya alındığını işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze geçmedikçe kendileriyle beraber oturmayın. Aksi takdirde şüphesiz siz de onlar gibi olursunuz. Allah elbette münafıkların ve kafirlerin tamamını cehennemde bir araya getirecektir. Sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah'tan bir zafer nasip olursa, sizinle beraber değil miydik derler. Kafirler kazançlı çıkarsa, bu defa onlara, üzerinize kol kanat gerip müminlerden sizi korumadık mı derler. Artık kıyamet gününde Allah aranızda hükmedecek ve kafirlere müminler aleyhinde asla yol vermeyecektir. Münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Arada bocalayıp duruyorlar. Ne onlara ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca ona özgü kılanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir.
1: Nisa suresi 24 ila 147. ayetlerin yer aldığı 5. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, aşkındır, cömerttir ve O'nun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki, biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Şöyle cevap verirler: "Evet, doğrusu bize bir uyarıcı peygamber gelmişti."

Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir, siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, isterse açığa vurun. Unutmayın ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız, yeryüzü altüst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de gerçekleri yalan saymışlardı. Ama verdiğim cezadan nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapıya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden, yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlü iseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Ben ise sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah öldürse de, bizi esirgese de, ahiret ümidimiz bakidir. Peki söyler misiniz, inkarcıları ahiretteki can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, O Rahman'dır. Biz O'na iman etmiş ve O'na güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse, size akarsuyu kim getirebilir? Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

hayat kelimesiyle aynı kökten olup lügat manası itibarıyla sağlık, uzun ömür dilemek demektir. Tefsirciler buradaki tahiyye buyruğunu üç şekilde açıklamışlardır. A. Hapşıranın elhamdülillah demesiyle başlayan karşılıklı dualar. B. Hediye verene hediye ile mukabele. C. Selam verip almak. Tahiyye kelimesi daha ziyade bu üçüncü manada kullanılmıştır. Cahiliye devrinde de çeşitli sözlerle selamlaşma yapılır ama selamlaşmada köleliğin ve sınıf farkının izleri görülürdü. Köleler, zayıflar ve garipler selam vermek mecburiyetinde görülür ve verirken de bir takım kalıplara riayet etmeleri beklenirdi. İslam dini getirdiği eşitlik ve fazilet anlayışına uygun olarak bir selamlaşma adabı oluşturdu. Sünnet ve örf bunun verilişini Esselamu Aleyküm veya Selamun Aleyküm alınışını da Aleyküm Selam, Aleykümüs Selam ve Aleykümüs Selam ve Rahmetullah ve Berekatüh şeklinde belirledi. Selamlaşma Müslümanlar arasında bir ülfet, kaynaşma, sevgi aracıdır. Barış içinde olma işaretidir. Selam verip alanlar birbirlerine Allah'tan iyilik, esenlik, rahmet, bereket dilemektedirler. Bu sebeple selamlaşma Kur'an'da ve sünnette teşvik edilmiş, alimler tarafından hükmü ve adabı üzerine kafa yorulmuş, açıklamalar yapılmıştır. Bir Müslümanın bir veya daha fazla Müslümanla karşılaştığı bir araya geldiği zaman selam vermesi sünnettir. Bu selamı birisi verince diğerlerinin onu alması farzdır. Bir kişinin verdiği selamı topluluktan birinin almasıyla vazifenin yerine gelmiş olup olmayacağı konusu tartışılmıştır. Ebu Hanife'ye göre topluluktan her birinin selamı alması gerekir. Gayrimüslimlere de müminlere verilen selamın verilebileceğini ileri süren alimler bulunmasına rağmen ekseriyete göre onlara bir mümin böyle selam vermez, onlar verirlerse ve aleyküm size de olsun şeklinde mukabele edilir. Nisa suresi 88-91. Ayetlerin meali. Size ne oluyor da münafıklar hakkında ikiye bölünüyorsunuz? Halbuki kendileri hak ettikleri için Allah onları küfre geri çevirmiştir. Allah'ın saptırdıklarını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıkları için asla doğruya yol bulamazsın. Kendileri nasıl inkar etmişlerse, sizin de öyle inkar etmenizi, böylece onlara eşit ve benzer hale gelmenizi isterler. İman edip Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse, onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün, hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin. Ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplulukla ilişki içinde olanlar, yahut sizinle de kendi kavimleriyle de savaşmayı içlerine sindiremeyip size sığınanlar müstesna. Allah dileseydi onları başınıza bela ederdi de sizinle mutlaka savaşırlardı. Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilirler de sizinle savaşmazlar, ve size barış teklif ederlerse, Allah size onların aleyhine bir yola girme hakkı vermemiştir. Bunlardan başka hem sizden hem de kendi topluluklarından emin olmak isteyen kimseleri de bulacaksınız. Bunlar ne zaman fitneye yönlendirilseler, hemen dönüp ona dalarlar. Bu sebeple sizden uzak durmaz, size barışçı davranmaz ve yakanızdan ellerini çekmezlerse, onları hemen yakalayın, ele geçirdiğiniz yerde öldürün. İşte onlar hakkında size apaçık bir yetki vermiş olduk. ...88 ve 89. ayetlerin tefsiri. Buradan itibaren 91. ayete kadar özel olarak Kur'an'ın geldiği tarihte ve çevrede, genel olarak da her zaman ve her yerde gruplar ve topluluklar olarak Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki ilişkiler ele alınmaktadır. İslam, başka inançları ve hayat tarzlarını benimseyen fertlere ve gruplara da hayat hakkı tanıdığı, onları hem kendi içlerinde hem de dünya yüzünde korumayı Müslümanlara ödev kıldığı için, ilişkilerin taraflara zarar vermemesi amacıyla bazı kurallara bağlanmasına ihtiyaç hasıl olmuştur. Bu ihtiyaç, hem ayetlerde hem de Hazreti Peygamber'in ve onun çizgisindeki halifelerin uygulamalarıyla farklı ve yeni ilişki biçimlerine de örnek teşkil edecek şekilde karşılanmıştır. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra çeşitli ilişkilere girmek durumunda oldukları gayrimüslimler şu gruplara ayrılmıştı. Mekke'de ve Medine'de yaşayan müşrikler,
Medine

0: Nineve civarında yaşayan ehli kitap, daha çok Yahudiler, hem Mekke'de hem de Medine'de yaşayan müşrik veya ehli kitap oldukları halde bu durumlarını gizleyen ve Müslüman görünen münafıklar. Gayrimüslimlerin Müslümanlarla gruplar arası siyasi ilişkileri de şu kategoriler içinde cereyan ediyordu. A. Hasımlar ve düşmanlar, B. Antlaşmalılar ve bunlarla antlaşma yapmış bulunan diğerleri, C. Tarafsızlar. 91. ayete kadar bu konular ele alınmış, ilişkilerde uyulacak kurallara ışık tutulmuştur. Burada zikredilen münafıkların Medine'de yaşayanlar mı yoksa Mekke'de kalanlardan bir grup mu olduğu konusunda tefsircilerin farklı açıklamaları vardır. Buhari'nin nüzul sebebi olarak rivayet ettiği hadis şöyledir. Bazı insanlar Uhud Savaşı için sefere çıkan Hazreti Peygamber'in ashabına katıldıkları halde Medine'ye geri dönmüşlerdi. Kalanlar sonra yapılacak muamele konusunda ikiye ayrıldılar. Bir grup Hazreti Peygamber'e onları öldürmesini öneriyor, diğeri ise bu öneriye karşı çıkıyorlardı. Bunun üzerine size ne oluyor da münafıklar hakkında ikiye bölünüyorsunuz mealindeki ayet geldi. Hazreti Peygamber de şöyle buyurdu. O Medine'dir. Ateş nasıl gümüşün pasını giderirse o da manevi kirleri yok eder. Bu rivayeti farklı şekillerde nakleden başka hadisçi ve tarihçiler de vardır. Buraya dayanan tefsircilere göre ayetin geliş sebebi bu olaydır. Ancak geliş sebebini bu olaya bağlamakla akla gelecek bütün sorular cevaplandırılmış olmamaktadır. Nitekim söz konusu gruba ait açıklamalar getiren 89. ayette Allah yolunda hicret edinceye kadar kaydı vardır. Medine'ye dönen münafıklar için hicret söz konusu olamayacağına göre ayetten bunların kastedilmiş olması ve olayın nüzul sebebi olması uzak bir ihtimal olarak kalmaktadır. Bu sebeple İbn Aşur haklı olarak bu nüzul sebebini benimseyenler için şöyle bir tevilin kaçınılmaz olduğunu kaydetmiştir. Burada hicretten maksat iman ve cihada dönmektir. Taberi de aynı gerekçeyle nüzul sebebinin Medine'de yaşayan ve Uhud Savaşı'nda geri dönen münafıklar değil, Mekke'de yaşayan, gerçekte putperest oldukları ve Müslümanlar aleyhine faaliyette bulundukları halde Medine'ye geldikçe veya Müslümanlarla karşılaştıkça kendilerini onlardanmış gibi gösterenler olduğunu zikretmektedir. Müslümanlarla savaş durumunda olan gayrimüslimler ve bunlara yardımcı olanların ele geçirildiklerinde esir edilmeleri gerektiğinde öldürülmeleri savaş halinin tabii sonuçlarındandır. İnkar etmenizi, böylece onlara eşit ve benzer hale gelmenizi isterler cümlesi, farklı inanç ve düşüncede olan grupların birbirlerine karşı sosyopsikolojik durum ve tutumlarını ifade etmektedir. Bu beşeri ve sosyal kural asırlar boyu değişmeden gelmiştir. Ulus devletlerin doğduğu günümüzde de insanların eşitlikten tam yararlanabilmeleri için aynı ulustan olması gerekiyor. Uluslar aradaki farklı ulustan olma durumunun ortadan kalkmasını istemiyorlar. Ancak kültür, inanç ve ideoloji farkının temel haklar açısından bir ayrımcılık sebebi sayılmamasını istiyorlar. Ne var ki sözde çoğulculuğu savunanlar uygulamada bunun diğer inanç sistemlerinin, kültür ve ideolojilerin ortadan kalkması ve dünyada tek tip kültürün günümüzde Batı kültürünün kalması şeklinde gerçekleşmesini hedefliyorlar. Bunca insan hakları belgelerine ve antlaşmalara rağmen uygulamada sırf renkleri, kültürleri ve inançları farklı olduğu için bir kısım insanlar ve uluslar diğerlerine eşit sayılmıyor. Haklarına eşit derecede saygı gösterilmiyor ve onlara sahip çıkılmıyor. Sen onların dinlerine uymadıkça Yahudiler ve Hristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaklardır mealindeki ayet de bu gerçeği ifade etmektedir. Bugün yeryüzünde mevcut birçok din, ideoloji ve kültür açısından insan haklarında eşit olmanın şartı aynı kültürü ve inancı paylaşmaktır. Ancak İslam'da insanların insan haklarından yararlanabilmeleri için Müslüman olmaları şartı yoktur. Allah Teala kullarının Müslüman olmalarını ister, bundan hoşnut olur fakat onları buna zorlamaz. Dileyenlerin kendisini de hak dini de inkar etmelerine fırsat verir. Bundan dolayı onlardan dünyada rahmetini ve rızkını esirgemez. Müslümanlar da başka dinden olanlara bu ilahi muamele örneği çerçevesinde yaklaşmak ve davranmak durumundadırlar. İslam dini, ehli kitabı tevhid çerçevesinde birliğe, bütün insanlığı da barış ve insan haklarına saygı ilişkisi içinde yaşamaya davet etmesine rağmen, Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasında hala değişmediği müşahede edilen uygulamadaki bu tutum ve yaklaşım farkı sebebiyle onların dostluk ve yardımlarına güvenmemek esastır. Müslümanlar elbette kendilerine düşmanca davranmayan, antlaşmalarına sadık kalan gayrimüslimlerle barış ve iyi ilişkiler içinde olacaktır. Ancak karşı tarafın açıklanan ve tarih boyunca yaşanıp görülen temel yaklaşım ve tutumlarının da unutulmaması gerekmektedir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Cengiz Bayraktar. Tegabun Suresi 11 ila 18. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmadan başa gelen bir musibet yoktur. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezada ise acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Bakara Suresi 183 ila 186. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytan.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi, sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için, bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız sizi doğru yola iletmesine karşı Allah'ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulalar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Kur'an'da gençler.

O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz, bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Kıssa o gençler mağaraya sığındıkları zaman diye başlar. Allah'a iman eden bir grup genç, içinde yaşadıkları putperest toplumun inançlarını reddederek, "Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah deyip yakarmayız" sözlerini yüksek sesle dile getirmekten çekinmezler. Hakkı gördükten sonra yanlışa boyun eğmekten kaçındıkları için suçlu kabul edilirler. Şirke dayalı inanç sistemine bağlı topluluklarda Allah'ın birliğine, tevhide inanmanın karşılığı dışlanmaktır, cezalandırılmaktır. Mümin gençler öldürülmek ya da dinlerinden döndürülmek korkusuyla yaşadıkları yeri terk ederek bir mağaraya sığınırlar. Ellerini açıp yakardıkları an, talepleri Allah'ın kendilerine merhameti ve zalim toplumun kötülüğünden onları kurtarmasıdır. Hikayelerini kısaca özetlediğimiz Ashab-ı Kehf mağara arkadaşlarını Kur'an-ı Kerim, Arapça feta, genç kelimesinin çoğulu olan fitye, gençler kelimesiyle zikreder. Sayılarının önemi yoktur, nerede yaşadıklarının da. Allah bu gençlerin başından geçenleri anlatmaya değer bulmuş ve öldükten sonra yeniden diriltilme gerçeğini bir defada onların üzerinden göstermeyi hedeflemiştir. Onları örnek olarak öne çıkaran tutumları, kararlılıkları ve dik duruşlarıdır. Cesaretlerinin kaynağı imanlarıdır. Ancak genç olmaları da yadsınamayacak bir durumdur. Çünkü Hazreti İbrahim de kavminin putlarını kırdığında bir gençti. Halk şaşkınlıkla bu işi kimin yaptığını araştırırken birileri İbrahim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik diyerek onu ele vermişlerdi. İbn Kesir bu ayeti tefsir ederken İbn Abbas'tan Allah ancak peygamberleri genç olarak göndermiş, her bir alime ilim ancak genç iken verilmiştir rivayetini nakletmektedir. Ahlaksızlığa davet edildiğinde hapse girmeyi yeğleyen Hazreti Yusuf, İffetin sembolü Hazreti Meryem, kötülükten çok sakınan ve anne babasına iyi davranan Hazreti Yahya da Kur'an'da gençliğin ideal sembolleridir. Gençliğin kıymetini bilmeyen, bir kıskançlık yüzünden kardeşini öldürerek ilk katil olayını gerçekleştiren Hazreti Adem'in oğluyla vahiy yerine aklına güvenerek ve yerden çıkan suları göre göre dağa çıkıp kurtulacağını iddia eden Hazreti Nuh'un oğlu da gençtir. İnsan, dünya için kendisine ayrılmış yaşam süresinde bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik gibi farklı evrelerden geçer. Onun kulluk sorumluluğunun başladığı ergenlik, ilk gençlik dönemi, çocukluktan yetişkinliğe adım attığı, biyolojik ve duygusal bir takım değişiklikleri yaşadığı zorlu bir süreçtir. İslam hukukuna göre alt sınırı kız çocuklarında 9, erkek çocuklarında 12 yaş olan bu dönemin son sınırı 15'tir. Bir genç bu yaşa ulaşınca bedensel olarak ergenliğe girmemiş olsa bile hükmen bali, yani ergen sayılır. O artık dinin muhatabıdır. Kulluk sorumluluğunu yüklenecek, gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin emrinin bildirdiğine göre tercihlerini belirleyecektir. Çocukluktan gençliğe, oradan yetişkinliğe uzanan bu yolda herkes dilediğini seçmekte serbesttir. İslam dini ferde tercihlerini belirleme sorumluluğunu ergenlikle birlikte veriyor. Aslında bu yaş iyiyi kötüden ayırt edebilecek yaştır. Bugün o daha çocuk yapamaz diye sorumluluk vermekten kaçındığımız bir yaş grubunu konuşuyoruz. Üzerine titremekten, bireysel ihtiyaçlarını gideremeyecek hale getirdiğimiz ergenlerimizden bir kısmı, hayata bu kılıfın ardından devam ediyor, ben yapamam anlayışını benimsiyor. Tecrübe etmediği için de gerçekten yapamaz hale geliyor. Oysa ergenlikle başlayan ve 20'li yaşların sonlarına kadar devam ettiği düşünülen bu dönem, hayatın en verimli dönemidir. Genç kelimesi, hazine, define gibi anlamlarla, gerek bireysel gerek sosyal yönden gençliğin ne kadar kıymetli olduğunu göstermektedir. Yetişkinler gibi duygusal yönden ve olumsuz tecrübelerle yıpranmamış gençler, fıtraten dine daha yatkın olmaktadır. İslam dininin yayıldığı dönemlerde Hazreti Peygamber'in etrafını saran, ona yardım noktasında öne çıkanların hep gençlerden oluşması bu durumu desteklemektedir.
dine ilk girenlerden Hazreti Ali, dini tebliğin yapılması için evini açan Erkam bin Ebil Erkam, hicretten önce Medine'ye öğretmen olarak gönderilen Mus'ab bin Umeyr, bu konuda akla ilk gelen isimlerdendir. Medine'de Hazreti Peygamber'in dizinin dibinde ilim tahsil eden Ashab-ı Suffe'de gençlerden oluşmaktadır. Allah'a kullukla yetişmek büyük kazançtır. Hayat yolu nasıl başlarsa öyle devam eder. Güç, heyecan, merak ve zihni yeterliliğin üst düzeyde olduğu gençlik dönemini doğru değerlendiren, kul olduğunun bilincindeki genç, karşılığını hem dünyada hem ahirette fazlasıyla alacaktır. Peygamber müjdesi, hiçbir gölgenin olmadığı günde, arşın gölgesinde serinleyecek yedi gruptan birinin, Allah'a ibadetle yetişen genç olacağını haber vermiştir. Gençleri sürekli sorunlarla anmak doğru bir yaklaşım değildir. Gençler toplumun bir grubu olarak toplumdaki olaylardan etkilenir, sorunları toplumun prototipi olarak yansıtırlar.

0: onlarda mevcut yetişkinleri rahatsız eden durumlar yaygın olarak toplumdan kaynaklanmaktadır. Unutulmamalıdır ki gül dibinde gül biter. Ancak bu yaklaşım gerçekleri görmemize engel değildir. Günümüz gençliği küresel dünyanın empoze ettiği yoğun bireyselcilik, sanal yaşam ve popüler kültürle tek tipleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu durum insanlık için büyük tehlikedir. Kişiliğimizi, kimliğimizi, farklılığımızı korumak için herkes gibi olmak, popüler kültürün dayatmalarına göz yummak, her şeyi hoş görmek, her türlü yaşayışı özgürlük adı altında kabul etmek zorunda değiliz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı toplumdaki yanlışları görmüş, Hira'daki inzivasından önce Mekke inançsızlarının yediklerinden, eğlencelerinden uzak durmuş, güzel davranışları ise desteklemiştir. Gençliğinde iyilik adına kurulan Hilful Fudul Derneği'ne katılmış, sonraları da bu çabadan övgüyle söz etmiştir. Gençlerin en önemli dönemlerini sonradan pişman olacakları şeyler yerine güzelliklerle donatmalarını temin etmek için biz yetişkinlere de görevler düşmektedir. Öncelikle bizler kökü mazide ve gözü atide bir gençlik idealine sahip olmalıyız. Sonra da iyi bir rehberlik faaliyetiyle akli ve ahlaki gerçeklerle donatılmış zihinlere sahip, toplumun içinde ama gerektiğinde toplumdan uzak olmayı yeğleyen, yalnızlığa sığınıp günahlardan korunan, yeri geldiğinde Hazreti İbrahim gibi yol gösterici, derdi olan, önceliklerini belirleyebilen gençler yetiştirmeliyiz.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Recep Tayyip Şentürk. Tevbe Suresi 17-22. Ayetler.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müşrikler inkarlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır. Azim olan

0: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Ahzab Suresi 35 ila 36. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar. İşte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Bir mümin erkek veya bir mümin kadının Allah ve Resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları olamaz. Allah'ın ve Resulünün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

En değerli varlık insandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Tin Suresi 4. Ayet.

Kur'an'ın ilk inen ayetleri gerek muhatap gerekse konusu itibariyle insandan bahsetmektedir. Yani Yüce Allah'ın kendine muhatap olarak gördüğü varlıkların başında ahseni takvim üzere yarattığı ve eşrefi mahlukat diye nitelendirdiği insan gelmektedir. Belki de insan bu özelliğinden dolayı dağların, taşların kaldıramadığı emanet yükünü üzerine almış ve sorumluluk sahibi olmuştur. Allah, insanı başıboş ve boşuna yaratmamış, sorumluluğunun tabii sonucu olarak onu yeryüzünün halifesi kılmıştır. Kendi elleriyle yarattığı insanı, belli bir merhaleden sonra ilahi nefhayla da şereflendirmiştir. İşte konumuz olan insan, böylesine değerli bir varlıktır. Allah tarafından tabiatta bulunan her şey, önemli bir varlık olan insanın emrine amade kılınmış ve onun hizmetine sunulmuştur. Buna mukabil insan da, bütün bu nimetlerin tabii sonucu olarak ibadet ve itaatini Allah'a hasredecek, böylece onun katında değer bularak yaratılış gayesine uygun davranacaktır. Tasavvuf erbabı tarafından insan, alemi asgar, yani alemin ruhu, sebebi ve illeti olarak görülmektedir. Yine insan, varlık aleminin bütün unsurlarına sahip olduğu için alemi sura, küçük alem diye adlandırılmıştır. Nitekim Hazreti Ali'nin, sanırsın ki sen küçük bir varlıksın, halbuki sende büyük bir alem dürülmüştür sözüyle Anadolu'muzun gönül sultanlarından Şeyh Galip'in, hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin sen, merdüme-i dide-i ekvan olan

Âdemsin sen sözleri buna işaret etmektedir. O halde önemli bir soruyla karşı karşıya bulunuyoruz. O da bu özelliklere sahip kıymetli varlık olan insanın taşıdığı söz konusu nitelikleri nasıl koruyacağıdır. Şüphesiz bunun yolu Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek, kullarına merhamet ve adaletle davranmakla mümkündür. Güzel ahlaka sahip olduğumuzda, nefsimizi dizginleyip şeytana da uymadığımız takdirde, başlangıçta var olan bu güzel niteliklerimizin devam etmemesi için hiçbir neden yoktur. Böyle davranmayıp nefse uyar, Allah'ın emir ve yasaklarını gözetmez ve şeytanın da hilelerine mağlup olacak bir hayat sürersek, bunun akıbeti hiç de hayır olmayacaktır. Nitekim bunun örneklerini günümüzde çok sık olarak görmekteyiz. Her tarafta açlık, sefalet, gözyaşı, sömürü adeta hayatı içinden çıkılmaz hale sokmaktadır. Unutmayalım ki hiç kimsenin yaptığı bir eserin bozulmasına ve yok olmasına gönlü razı değildir. İşte başlangıçta en güzel biçimde insanı yaratan Allah da kendi kullarının bozulmasına razı olmaz. Bu yüzden de onu bozacak tehlikeli davranışları gönderdiği kitap ve peygamberler vasıtasıyla insanlığa bildirmiştir.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir. Altıncı cüz.
2: Dinleyeceğiniz bu cüzde Nisa suresi 148 ila 176. ayetler ve Maide suresi 1 ila 82. ayetlerin meali yer almaktadır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyenler, bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır. Ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah bir gün onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır ve sonsuz rahmet sahibidir. Ehli kitap senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan istemişler. Bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi de, bu haksız davranışları yüzünden onları hemen yıldırım çarpmıştı. Bilahare kendilerine açık dedi.